0: Bursa Radyo F.
1: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: Bursa Radyo F.
1: Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da

seni geçmişimden de siliyorum, siliyorum.

0: Bursa Radyo F.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in sol majör piyano konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Hani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho. İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
1: Mahmut'la Namütenayi Muhabbet.
2: Bursa Radyo S.

0: 13 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bu sabahta namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben deniz Mahmut Uçakçam, 9'a kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Çarşamba sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın ortası, enerjimizin yüksek olduğu günlerden bir tanesi, severiz efendim çarşambayı. Hafta sonunun müjdeleyicisidir kendisi. Dışarıda zaman zaman yağmurlu olan bir hava var, zemin ıslak. Aman dikkat, buyurun 2 saati beraberce paylaşalım. Bu arada aman dikkat derken hasta da olmayayım. Valla ben günlerdir uğraşıyorum. Galiba dün akşam bünye pes etti. İlaç tedavisine cevap vermedi. Tövbe estağfurullah. Aman dikkat, valla grip kol geziyor resmen. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz efendim. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo F.

0: neler.
1: Atiye Olay radyonuzda. Efendim şu insansı robotlar biliyorsunuz artık yayılmaya başladı. Bizde belki çok fazla yok ama dünyanın pek çok yerinde görüyoruz artık. Ama bunların da sapıkları çıktı efendim. Ne ağzı ne şaşırıyorsun ki? Tabii robotun genlerinden gelen bir sapıklık değil efendim. Yani kullanıcısıyla alakalı bir şey bu. Benzer şeyler yapay zekada da var. Bak altın zincirli robot yalnız. Şimdi zaten pek güven vermiyor böyle hani. Fotoğrafı var burada. Bildiğim böyle şey hani sokak serserisi. Renkler renkler böyle o biçim yani. Hani bir robot ciddiyeti yok. Robot dediğin nedir? Böyle daha böyle metalik renklerde olur. Veya işte siyah olur, ne bileyim işte beyaz olur falan filan. Bu rengarenk. Hani böyle robotun bir duruşu vardır yani. Baktığın zaman o bu robot dersin. Buna da robot dersin de önüne başka eklemelerde bulunabilirsin. Almanya'nın Köln kentinde efendim bir fast food restoranında kıza arkasından yaklaşarak tacizde bulunan yapay zekalı robot, zeka maşallah, polis ekiplerini alarma geçirdi. Taciz anlarını sosyal medyada canlı yayınlayan iki şüpheli, bunun belli sahipleri. İşte bak hani hep şey deniyor ya, mesela filmlerde görürdük, bir buluş olur, bir buluşa imza atılır. Oradan biri çıkar. Bu kötü niyetli insanların eline geçerse diye. Heh. Taciz anlarını sosyal medyada yayınlayan, canlı yayınlayan iki şüpheli, boynunda altın zincir bulunan 5000 euroluk robotu otomobil bagajına yüklemeye çalışırken suçüstü yakalandı. Düşün, 5000 euroluk robotsun ama bagajda yolculuk yapıyorsun. O da acı verici bir şey. Bu tiple ama bunu koltuğa falan almazlar zaten. Almanya'nın Köln kentinde efendim yaşanıyor olay. Sokakta cinsel saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine ulaştıklarında karşılarında bir robot buldu. Bir genç kıza robot aracılığıyla cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla iki kişi hakkında

20 metre boyundaki yapay zekalı bir robot. Genç kız arkasından yaklaştı. İddiaya göre uzaktan kumanda edilen cihaz, ha bak işte. Hani tam yapay zeka demek doğru değil bunun esasında. Bu belki de esasında direkt yapay zekalı olsa belki bunu yapmayacak yani. Çünkü hani robotun da direkt aklına böyle bir pislik geleceğini ben düşünmüyorum yani. Bu bir insanın eline geçtiği zaman olur ancak bu. İddiaya göre uzaktan kumanda edilen cihaz genç kıza uygunsuz hareketlerde bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada robotun 16 yaşındaki sahibiyle yanındaki 19 yaşındaki bir başka erkeğin taciz anlarını cep telefonlarıyla kayda aldı ve sosyal medyada canlı yayınladıkları belirlendi. Rating alacaklar, takipçi toplayacaklar. Toplarsınız içeride. Yapılan incelemelerde popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinde Köln bölgesinde aynı robotla çekilmiş çok sayıda video olduğu tespit edildi. Bu videoların birçoğunda sokaktaki diğer kadınların da benzer şekilde robot tarafından taciz edildiği görülüyor denmiş. İşte sanal medya, sosyal medyanın bir diğer riskli kısmı. Şimdi bunu oradan birileri görüyor, başkaları da dur böyle bir akım varmış biz de başlayalım diye. Bak başka yerlerden de benzer haberler duyuyoruz artık yani. Şimdi sosyal medyada böyle iyi şeyleri örnek almak yerine genelde ne kadar rezil olay varsa onlar örnek alınıyor ve yayılıyor. Bundan da yakında başka haberleri duymaya başlarız. 7.24 saatler Radyo S'te çarşamba sabahını paylaşıyoruz. Gün ağrıyor efendim. Senan günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Günaydın, hoş geldin. 1.20'lik boyu posu devrisin diyor. Tükürür suratına. Boy 1.20 ama. Günaydın Mahmut Bey, geldik bu haftanın ortasına. Güzel saygılarımla demiş Aynur. Günaydın, hoş geldin. Tükür yavrum robotun suratına. Aklıma o replik geliyor. Efendim yavaş yavaş böyle bir nasıl derler, trafikte bir canlılık kendini göstermeye başladı. Yani yoğunluk anlamında tabii ki. Bursa trafiği ben sabah kaç gibi? 6 çeyrek gibi evden çıkıyorum mesela. O zaman da başlamış oluyor esasında trafik. Daha böyle yeni hani yeni insanlar uyanmış, yeni gidiyorlar. Belki mesela servisleri görüyorum. Onların bir kısmı hani yolcusunu almış oluyor ama bir kısmı da daha yeni insanları toplamaya giriyor. Ama şimdi artık yavaş yavaş toplananlar dağılmaya başladı. Mesela şöyle söyleyeyim, özellikle sıra meşeler. Bak Merinos'tan trafik yoğunluğu başlıyor. Acemlere kadar olan bölüm yoğun. Daha şimdiden yani. Bir sıra meşeler paça çiftliği arasında biraz bir nefes alıyorsunuz ama sonrası tekrar yoğun. Nefes alıyorsunuz derken böyle çok böyle derin nefes olarak düşünmeyin. Sıra meşeler, acemler arası Bursa'nın genel olarak yoğun noktası arkadaşlar. Diğer yerlerde işte yavaş yavaş. Şöyle biraz daha olsun bakalım. Şartlar olgunlaşsın, ondan sonra bakarız yine. Bir Çağlayan Topaloğlu dinleyelim, ardından buradayız. Belki de genç yaşım.

0: Oğlu Yar diye diye radyonuzdaydı. Efendim bir diziyi kaç defa izlersiniz? Veya böyle hani bittikten sonra, sona erdikten sonra, final yaptıktan sonra bir diziyi tekrardan geri sarıp izler misiniz? Benim izlemiştim oluyor. Şu an vallahi hatırlamıyorum ama böyle birkaç tane var. Hani en baştan en sona tekrardan böyle internetten oturup izlemişliğim var mesela. Filmlerde oluyor. Filmlerde daha çok böyle şey. Sevdiğim komedi filmlerinde ama böyle kafa yormayan olanları. Böyle zaman zaman açıp izlemeyi severim böyle. Hani bazı şeyleri veya bazı dizi veya filmlerini böyle zaman doldurmak için izlersin. Hani konusu çok seni esasında bağlamaz. Çok yormaması gerekir daha doğrusu yani konunun. Çünkü hani nedir? Yorgun bir anındır. Zaman geçsin açsın biraz eğleneyim diye izlersin falan filan. Dizilerde de benzer şeyler olabilir veya sevmişsindir, izlemiş olabilirsindir. Efendim var mı böyle tekrar başa alıp izlediğiniz diziler? Mesela ben Ezel'i izlemiştim. Ama belli bir süre geçmesi gerekiyor. Yani bir unutmam gerekiyor bayağı bir. İşte 5-6 yıl, 7 yıl. Böyle ondan sonra tekrar başa sarıyorum. İyi de oluyor. Fakat bilemiyorum iyi mi oluyor. Neden hep aynı dizi veya filmleri tekrar tekrar izliyoruz demiş. Yani çok da tekrar tekrar değil. Canım zaten bizdeki diziler biliyorsunuz tuttuğu zaman yıllarca gidiyor. Bir tur dönmek de yine uzun bir vakit alıyor. Arkasında gizli psikolojik neden belli oluyor. Vallahi abi sırf hoşuma gittiği için yaptım ya. Hani böyle bir sorunum varsa da çok özür diliyorum. Ama vallahi hani sırf şey, aa dur bakalım bunu izliyorum tekrar bir izleyeyim sarar mı diye açıp sarıp izlediğim diziydi yani. Sonunu ezbere bildiğiniz halde aynı diziyi defalarca izlemekten kendinizi alamıyor musunuz diyor. Enteresan, bakalım. Kimimiz defalarca seyrettiğimiz bir dizinin repliklerini ezbere bilir. Zaten günümüzde şimdi çok rahat ezberliyorsun yani. Bunun sosyal medyası var, ne bileyim interneti var falan filan. Bir de replikler çok çabuk yayılıyor. Kimimizse sonunu çok iyi bildiğimiz bir filmi 100. kez açmaktan kendimizi alamayız. Mesela bende bir ara şey vardı. 2-3 yılda bir falan Yüzüklerin Efendisi serisi izleme durumu vardı. Bir pazar günümü ayırırdım. Mesela 2 yılda bir falan oluyordu o. Tabii o, artık o da olmuyor da. Böyle pazar günümü ayırırdım. Birden başlayıp sona kadar. Yeni bir yapım keşfetmek yerine hep bildiğimiz hikayelere sığınmamız ilk bakışta sıradan bir alışkanlık gibi görünse de diyor. Psikoloji dünyasına göre durum bundan çok daha derin. Abi yapma be. Bak vallahi sırf hani hoşuma gittiği için yapıyordum ya. Hani bir de sürekli değil yani. Uzmanlar daha önce deneyimlenmiş bir kitabı okumanın veya izlenmiş bir yapımı tekrar seyretmenin zihinsel süreçleri kolaylaştırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre bildiğimiz içeriklerle karşılaştığımızda beynimizde algısal akıcılık adı verilen bir durum oluşuyor. Ya ben bir pazar keyfi yapıyordum ya. Beyin sonunu bildiği bu verileri işlerken zorlanmıyor. Bu da kişinin zihinsel olarak rahatlamasına ve içsel bir huzur bulmasına olanak tanıyor demiş. Yine bak esasında az önce söylediğim şey burada da çıktı. Ne demiştim? Hani şeyde, hani böyle beyni yormayan, böyle kafayı çok yormayan, düşünmeni gerektirmeyen, zaman geçsin. Tutturmuşuz yine. Tamam belki bir psikolog değiliz ama. Özellikle yoğun stres, zihinsel yorgunluk veya kaygı bozukluğu yaşanan dönemlerde yeni bir hikayenin getireceği belirsizlikler beyin için yorucu olabiliyor. Nerede ne olacağı belli olduğu, nerede ne olacağının belli olduğu bir dünyaya adım atmaksa kişiye kontrol duygusunu yeniden kazandırıyor. Tükenmişlik hissettiğiniz anlarda sığındığınız o tanıdık yapımlar zihninizi dinlendirerek öz kontrol mekanizmasını adeta yeniden şarj ediyor demiş. Bak ben de Ezel izlediğimi sanıyordum. Bak ben oysa ki bende ne fırtınalar, hey yavrum hey. Neler neler oluyormuş benim hücrelerde. Bu davranışın arkasındaki bir diğer önemli nedense ekran karşısındaki karakterlerle kurulan bağlar. Yeah. İzleyiciler yıllar içinde bu hayali figürlerle tek taraflı fakat oldukça güçlü bir duygusal yakınlık geliştiriyor. Onların varlığı yalnızlık hissini azaltarak güvenli bir alan yaratıyor demiş. Neydi, Saruman mıydı? Saruman. Saruman'la nasıl bir yakınlık hissi yapabilirim ben ya? Abi yapmayın, gözünü seveyim, o kadar değil ya. Bak onların varlığı yalnızlık hissini azaltarak güvenli bir alan yaratıyor. Karşında Saruman. Bir de ne vardı? Bu Yüzüklerin Efendisi'nde bir ufak bir yaratık vardı. Neydi onun adı ya? Efendimiz. Kıymetlimiz. Ben onunla şimdi nasıl bir güvenli alan yaratabilirim ben onunla ya? Hadi şey falan var. Frodo falan vardı. Mesela onlar daha bir sevimliydi. Ama Saruman var yani karşında. Hakikaten o ufak yaratığın adı neydi ya? Efendimiz. Hatırlayanlar var mı? Yüzüklerin Efendisi. Hey gidin ne filmdi be. Onu mesela ben böyle arada 2-3 yılda bir tekrar ederdim yani. Bir pazar günüm ayırıp böyle ne bileyim işte çerezimi falan alıp seriyi ard arda. Böyleymiş yani bak yakınlık falan güven müven diyor yani. Zor veya yorucu bir günün ardından kumandayı elinize alıp yine aynı diziyi başlatıyorsanız kendinizi suçlamayın. Bu sadece zihninizin dinginlik ve güven arayışına verdiği en doğal tepkilerden biri demiş. Yani yaptığımız şey kötü değilmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Arada böyle yapmak istiyorsanız ya neden tekrar tekrar izliyorum diye sorgulamayın. Canınız izlemek istiyorsa izleyin gitsin. Doğru yoldasınız. 7.35 saatler. Aa bak Senan şu an akşamları Ezel izliyorum diyor. Sarıyor ama değil mi böyle? Hani uzun zaman izlemeyi tekrardan. 80'leri izledim 3 tur. O da orada Serhat Kılıç diziden ayrılana kadar demiş. Onun çaldığı nostaljik şarkılar tam benlikti. Vefat edince de çok üzüldüm. Onunla bütünleşmişti o dizi ya. Mesela ben 80'leri televizyonda böyle şeydi. Az önce bahsetmiş olduğum şey vardı yani. Böyle açarsın zaman geçirmek için seni yormayan bir dizi falan filan. Tam onun örnekti o. O yüzden mesela 80'leri ben full izlemedim. Ama denk geldiğinde televizyonda açıyordum yani. Yani onda öyle bir şey vardı. Hey gidey. Saruman. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz efendim. Çok kısa bir aramız var. Mini minnacık bir ara. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, iş arayan var mı efendim aranızda? Bak, ne mülakat istiyor ne sınav. Sadece koklayarak 110 bin lira maaş veriliyor. İyi bence. Abi kokluyorsun sınıf sınıf. Gerçi ben mesela bugün bu işe başlasam çok başarılı olamam. İyileşince şöyle grip atlatınca. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran iş ilanının detayları ortaya çıktı. Sadece koklayıp kameraya anlatacak şanslı kişi hem bedava tatil yapacak hem de aylık 110 bin lira maaş alacak. Tamam, ne koklayacak abi bu? Tamam, koklayarak alacağız maaş ama ne koklayacağız şimdi? 110 bin lira vay diyoruz, bedava, hani bedavadan iş gibi görünüyor değil mi? Ya bir de kötü bir şey koklayacaksak? Düşün mesela şey bak. Hem bedava tatil yapacak dediğine göre hani böyle geziyle alakalı bir iş. Şey diyorlarmış, farklı bir konsept oluşturmuşlar mesela bunu işte. Sosyal medyada falan yayınlayacaklar. Tatil yerlerindeki tuvaletlerin... Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta sosyal medya bu yani. Mülakatsız ve sınavsız başvuru yapılan o ilanda aranan tek kriterse herkesi şaşırtı demiş. Şaka gibi görünen ancak resmi sözleşmeyle duyurulan sıra dışı bir iş ilanı küresel çapta büyük merak uyandırdı. Ne üniversite diploması ne de yıllarca süren mesleki tecrübe isteniyor. Aranan tek kriterse hassas bir koku duyusuyla güçlü bir kamera enerjisi. Hani böyle kamera karşısında böyle evet burası muazzam kokuyor. Öyle böyle değil yani, gelip bu kokuyu deneyimlemeniz lazım. Sadece 5 ila 7 günlük bir çalışma için yaklaşık 75 bin lira maaş ödenecek bu sıra dışı görevin detayları ortaya çıktı. Az önce şeydi, 110 bin liraydı. Abi SGK falan kesilince, SGK'sı içinde. Finlandiya'nın önde gelen turizm kurumlarından efendim. Biri, Turku takım adalarının kendine has kokularını değerlendirecek özel bir çalışan aradığını duyurdu. Deniz havasından çam ormanlarına, geleneksel saunalardan taze pişmiş ekmeğe kadar bölgenin tüm aromalarını koklayacak kişiyi arayan kurum, ilanın gerçekliğinden şüphe duyanlar için ezber bozan bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu gerçek bir sözleşme ve gerçek maaşı olan gerçek bir iştir. Yanınızda getirmeniz gereken tek şey burnunuz ifadesini kullandı. Oo, şu deniz ne güzel kokuyor. Şimdi ağaçların altına gidiyoruz. Evet, siz de görüyorsunuz kamerada. Ağaçların altındayız. Aman ya Rabbi, o nasıl bir koku. Derken koklarken tabii ki yoruluyoruz sevgili izleyenler. Buradan tabii şimdi videoyu çekiyoruz. Yoruluyoruz, ne yapıyoruz? Hemen yemek yemeye gidiyoruz. Oo, fırının başında bir teyzemiz var. Teyzemiz kolay gelsin. Oradan işte teşekkür ederim evladım falan filan. Ekmekler taze mi çıktı? Evet, bir tane alabilir miyim? Tabii ki diyor, alıyorsun, kokluyorsun. Oo, ekmek mis. Böyle böyle kokluya kokluya. Allah ne verdiyse gidiyorsun. Kısa bir süre yürütülecek projede seçilen şanslı kişiye aylık 2000 ne bu euro. İşte yani 110 bin lira gibi falan bir ödeme yapılacak. Ayrıca görev süresince tüm ulaşım ve konaklama giderleri de kurum tarafından karşılanacak. Görevi üstlenecek kişiden sadece hissettiği kokuları diğer insanlarda da koklama arzusu uyandıracak canlılıkla tarif etmek. Ha. Şimdi ekmeği kokluyoruz sevgili izleyenler size için. Böyle kızgın kumlardan... Serin sulara atlamak üzereyken böyle içine bir ürperti gelir. Tam o ürpertinin olduğu noktada bu ekmeğin kokusu burnunuzda. Ne bileyim, hani merak uyandırmaya çalışıyoruz işte. Tüm bu süreci fotoğraf ve videolarla belgelemek ve dönemin sonunda bulgularını dürüstçe raporlamak. Bir şey benim, yapılacak iş bu. Adayların değerlendirilmesinde diploma veya tecrübe yerine kamera karşısındaki rahatlık, kokuyu tarif etme yeteneği ve sosyal medyadaki iletişim gücü önemli olacak. Beni tarif etmiş bu. Bu ben. Tamam, 110 bin lira mesela çok iyi bir para değil esasında baktığınız zaman ama işin içinde tatil de var yani. Hem tatil yapacaksın hem para kazanacaksın. Mülakat yapılmaksızın yürütülen süreçte karar tamamen çekilen başvuru videosu ve doldurulan form üzerinden verilecek denmiş. Benim iş arayanlar varsa son başvuru tarihi ne zaman? Kasım ayında bakın.
Ve Kasım ortasında da kimin kazandığı açıklanacak. Başvurun yani, ne olur. Gerçi iki aylık bir iş anladığımız kadarıyla. Sürekliliği yok ama olsun, böyle bu aralar boştaysanız. Bence olur. Yani hem böyle boştayken hem de tatil bir taraftan aradan çıkar. Hem de böyle işte koklaya koklaya para kazanırsınız yani, mantıklı. 7.51 saatler Radyo Este. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz şimdi, bakalım. Ah Simiago, evet evet, Sedat yazmış. Simiago efendimiz. Kıymetlimiz, ne hastaydı ben ona ya. Mudanya yolu Bursa istikamet berbat demiş sevgili Sedat. Fotoğraf göndermiş, Mudanya yolu Bursa istikameti. Şimdi bakacağız genel duruma. Eray bu arada. Abi günaydın, yayınlar diyor. Günaydın, hoş geldin. Otoban İzmir istikameti. Görükle kavşağı sonrası kilit, sanırım kaza var demiş. Otoban İzmir istikameti Görükle sonrası. Hemen bakacağım oraya da. Görükle kavşağı son çıkış şanslarını iyi değerlendirsin yoldakiler diyor. Bir de abi galiba İstanbul'dan gelenlerin hepsi Görükle kavşağını kullanıyor sabah. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bu saatlerde falan. Böyle İstanbul'dan geliyor adam mesela, İzmir'e gidiyor, tamam mı? Otobandan geçerken diyor ki arkadaş buraya kadar geldik, şu Görükle kavşağından çıkalım. Görükle kavşağından yola çıkalım diye. Sanki böyle öyleymiş gibi. Şimdi hemen bakıyorum. Bak orada bir yol uyarısı da var. Görükle kavşağı sonrasında, evet. Yani kaza olup olmadığını bilmiyorum ama bir trafik uyarısı var, yol trafiği diye. Çevre yol diyelim artık buna. Otoban derdik eskiden ama çevre yolu. Görükle bağlantısından sonraki, yani Görükle bağlantısına kadar trafik yoğunluğu var ama anladığımız kadarıyla bağlantıdan sonra meydana gelen muhtemelen bir kaza var. Oradan geçenler varsa bize bilgi verirse seviniriz efendim. Çevre yolunda İzmir istikameti Görükle kavşağının oralarda zaten trafik yoğunluğu kendini gösteriyor. Devamında bu yoğunluk biraz daha artıyor. Evet, bir kaza gibi görünüyor. İnşallah önemli bir şey değildir. Temennimiz o yönde. Günaydın Mahmut. Yaprak dökümü ve aşk memnuyu kimin canı çekiyor? Standart devam ediyor demiş mesela Neriman. Şu aşk memnu olayını ben anlamış değilim. İzlemedim yani, biliyorum tabii diziyi de. Ama izlemedim, hani öyle şey, denk geldiği zamanlarda izlemişimdir. Yıllar öncesinin dizisi ama dizi tarihinin efsanelerinden bir tanesi. Ama benim yıldızım barışmadı, bir de niye? Birisi amcasının karısıyla efendim bir şeyler yapıyor diye ülke olarak kilitlenip ekran başına geçti yani. Başka bir konu var mıydı efendim bize? Yok, yasak aşk. Ama bu yasak aşk mevzu tutuyor bak. Yasak aşk haberleri de tutar mesela. Yasak aşkla ilgili programlar da tutar. Şeyde şimdi bu sabah kuşağı programları var ya televizyonlarda. Haldır haldır bir dünya saçma sapan olay görürüz mesela orada. Yok o onun kaydı, o onu falan filan ama izleniyor. Ve mesela bu gibi diziler de izleniyor. Sadece Aşkı Memnu Aşkı Memnu değil mi o? Yaprak Dökümü değil. Şimdi ikisinin de esasında ismen bir yabancı gelmiyor. Aşkı Memnu da ama, değil mi? Tabii. Bu Beren Saat işte falan oynadı. Onlar tutuyor ama hep bak o şeyler, o kısımlar yani tutuyor. Ha bir de Arka Sokaklar demiş. Arka Sokaklar bitti mi artık Neriman? Final yaptı mı artık? Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi değil mi o? Gollum Yüzüklerin Efendisi'ndeki demiş sevgili Salih. Bir dakika şimdi dur şeye bakacağım. Dur. Şimdi bak. Şimdi ben de yanlış. Ha Gollum. Bir dakika doğru, Gollum. Şey neydi diğeri? Ha Simiano, o onu say. Gollum söylüyordu ona. Simiago diye. Yo bir dakika dur. Simiago. Kafa çok karıştı ya sabah. Gollum tamam. Simiago da o. Gollum Simiago. Simiago, evet doğru. Gollum da o. Neyse ikisi aynı yani ya. Sonuçta ben severdim onu yani. Eğlendirdik onunla efendimiz.
bitmedi ve hala tekrarları var. Çok şükür izlemiyorum hiçbirini. İzlemiyorum. Peki. Yok ama bu senaryolar tutuyor mesela. Hatta o dizilerde oynayanlar... evet bak sevgili Ceyhun da yazmış. Gollum'la Simiago aynı kişi diye. Abi ne bak iyi güzel ama Yüzükler Efendisi hala şey yani. Revaçta. Arada bakın siz de yapın böyle. Vallahi tavsiye ederim. Pazar gününüzü ayırın. Böyle plansız bir pazar gününüz varsa... Oturun baştan aşağı. 1-2-3 izleyin yani. Çok eğlenceli oluyor. Mesela şey vardı bir de. O dizi de çok tutmuştu değil mi? Şey, Bin Bir Gece mi? Bir Gece miydi ya? Sonra evlendi onlar. Gerçek hayatta. Orada da mesela yine böyle bir şeyler vardı. Hayat be. Hadi bir Sena Şener dinleyelim. Devam edelim. Bu arada varsa efendim böyle popüler dizileriniz falan. Hani ara ara oturup tekrar izlediğiniz baştan sona. Valla paylaşalım bunları bugün. Bakalım sizlerde neler var.

0: Sena Şener aşkından ölmemeli radyonuzdaydı. Efendim bakalım neler var neler yok. Japonların efendim azalan nüfusla ilgili sorunu her geçen gün biraz daha büyüyor. Bakın Japonya'da devlet destekli uygulama var biliyorsunuz. Çöp çatanlık uygulaması. Kimliğinizle doğrulama alıyorsunuz. Oradaki herkes gerçek. Yani normalde mesela çöp çatan uygulamaları vardır. Herkes fake'tir mesela. Bu öyle değil. Bildiğin şey onaylı olarak giriyorsun. Uygulama seni birileriyle falan tanıştırıyor. Hani benzer özelliklerde falan varsa. Ne bileyim belki lokasyon olarak yakınlarda falan birileri varsa. Seni onlarla eşleştirme yapıyor. Sonra bakıyorsun o iyiymiş diyorsun. Karşıdaki mesela o da iyiymiş diyor. Oturuyorsun mesela bakanlık müfettişleri eşliğinde. tabii şimdi uygulamanın adının kötüye çıkmaması lazım. Efendim ülkenin nüfusu azalmaya başlayınca yeni bakanlık kuruldu. Ne bakanlığı efendim? Korkutmayın insanı. Hani bakan neye bakıyor efendim burada? Dünyada izolasyon ve salgın şartlarının getirdiği psikolojik krizde nüfus oranlarındaki düşüş derinleşirken... Şimdi sadece böyle demek de çok doğru değil. Yeni nesil çok kalabalık bir nüfus istemiyor. Yani kalabalık bir aile nüfusu istemiyor daha doğrusu. Hani konuşacak olursan sor genelde öyledir. Bir çocuk, iki çocuk, hatta hiç çocuk. Şimdi Japonya ezber bozan bir adım attı efendim. Ülkede özellikle kadınlar arasında ürküten boyutlara ulaşan psikolojik yıpranmalar ve yaşanan acı kayıplarla mücadele etmek için resmen yalnızlık bakanı atandı. Yalnızlık bakanı. Hani yalnızsan oraya gidiyorsun. Hayır. Bir de mesela hat yapsınlar. Bir telefon hattı ulaşmak için oraya bakanlığa. Hani kendini yalnız hissettiğinde ara. Japonya yönetimi sosyal hayatın kısıtlanmasıyla büyüyen yalnızlık krizi ve nüfusun azalmasına karşı düğmeye bastı. Başbakan Suga'nın talimatıyla kabinede yeni bir görev alanı oluşturularak Tetsushi Sakamoto resmen yalnızlık bakanı olarak atandı. Yalnızlık bakanı işte Sakamoto basın ekiplerinin basının karşısına çıkıyor. İşte oradan sonra efendim yalnızlık bakanı olarak neler yapıyorsunuz? Ya, yalnız işte be. Yalnızken ne yapabilirsin yani oturuyorum böyle işte. Çünkü bakanlıkta falan da mesela komple yalnız. Tabii enteresan tespitler de var. Atama kararının arkasında yatan en ürkütücü etkense kısa süre içinde kaydedilen acı bilanço oldu demiş. Başbakan Suga sadece tek bir ayda 880 kadının yaşamına son verdiğini belirterek kadınlar arasındaki intihar oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 arttığı duyuruldu. Şimdi burada şiddetten bahsetmiyor veya cinayetten bahsetmiyor. Şimdi o maalesef bizde çok fazla var. Ne acıdır ki var. Ne yazık ki önüne geçemiyoruz. Burada mesela az önceki paragrafta da vardı. Psikolojik baskı. Japonya çalışıyor. Japon insanı sabahtan akşama kadar çalışıyor. Zaten bu hani bakanlığın veya işte nedir o uygulama dedik işte. Çöp çatanlık uygulamasının falan olmasının sebebi insanlar çalışmaktan sağa sola bakamadığı için. Hani kendini evlenecek, ilişki kuracak insan bunu göremiyor yani sürekli iş. Hal böyle olunca devlet olaya el atıyor. Ya arkadaş bunlar kendi başına bir şey yapamıyor. Bari biz bir el atalım deyip devlet üzerinden falan filan insanları birbirleriyle tanıştırmaya çalışıyorlar. Tokyo'da mesela o olay. Şimdi burada da bak o kadar baskı var ki sürekli düşün mesela sürekli çalıştığın bir hayat düşün. Ha, biz de öyleyiz eyvallah da. Sabahtan akşam onlar mesela bir de hani çok kalabalıklar, çok yoğunlar. Hani minimal hayatın en büyük örneği diyebiliriz. Kutu gibi yerlerde yaşıyorlar. Hal böyle olunca o baskıyı sen düşün yani sabahtan akşama kadar yoğun şekilde çalışıyorsun. Akşam pertsin, herhangi bir yere kıpırdama vaktin yok. Sosyal hayatın sıfır. Büyük bir kalabalık içindesin ve bu büyük kalabalık içinde yalnızlık yaşıyorsun. Hal böyle olunca maalesef bu istenmeyen vakalarda da artış oluyor. Böyle bir durum efendim. Japonya'da yalnızlık bakanı. Hani böyle artık kendini yalnız falan hissettiğin zaman işte artık arayabilirsin yani. Bilmiyorum nasıl işler, neler yapar veya öğütlerde mi bulunuyor. Çık biraz gez falan diyormuş mesela bakan. Ya çok sen kendini çok eve hapsettin ya. Bir çık bir dolaş şöyle bir hava al ya. arkadaşlar. Böyle şeyler, telkinlerde bulunuyorlarmış yani. Yeni saatteyiz. Efendim, yazında Süper Baba izledim, o da çok güzeldi. Şevket Altun dizisi, evet evet. 95 yıllarında oynamıştı. Yanık Koza çok güzeldi. Ondan sonra Ceyhun Lost falan var mesela, evet. Peyami Safa, Yalnızız romanı bakanlığın bakanlığın resmi kitabı olsun diyor mesela bak. Peyami Safa, Yalnızız romanı efendim. Mesela bakanlığın Instagram hesabını falan düşün. Her gün mesela böyle demeçlerde falan buluş. Kitaptan alıntılar falan var böyle. Sonra şey falan mesela, arada bakan efkar yapıyor. İşte, biz de çok yalnız kaldık ama yine sabah işimize geldik falan diye. Böyle bir şey atarlar giderler. Aynı bizdeki gibi, sanki akrabaya iş ayarlanmış gibi yalnızlık bakanı diyor. Yok Neriman, yok. Onlar da öyle olmaz da. Artık bak, o yalnızlık boyutunu düşün işte. Az önce onu anlattım biraz. Hani bak, biz de çok çalışıyoruz ama onların çok daha başka, böyle mutsuz, böyle gri bir hayat düşün. Hani yüksek binalar bizde de var ama onlar da daha yüksek. Ben de bir yerden bir şekilde bizi kurtarmaya çalışıyorum bak. En yüksek onlarda. Ondan sonra müthiş kalabalık altında düşün yani. Dap dara dap dara dap. Efendim Kadir Bey günaydın, size de hoş geldiniz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 efendim WhatsApp hattımız. Yalnız olanlar ve kendini yalnız hissedenler, çekinmeden yazabilirsiniz. Yalnızlığınızı bırakın biz paylaşalım. Radyo S Yalnızlık Bakanlığı. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz efendim. Çok kısa bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz.
1: Bursa Radyo

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa da güzel.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam. Radyo Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Merhabalar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Efendim bakınız, üniversite sınavında yapay zeka skandalı. İki öğrenci yakalandı. Artık bence üniversite sınavlarına falan gerek yok. Yapay zeka çıktı. Çalışırken zaten yapay zeka kullanılıyor. Okurken kullanılıyor. İş hayatında kullanılıyor. Yani bence hiç gerek yok. Direkt olarak liseden sonra kim hangi mesleği yapmak istiyorsa ver diplomayı. Zaten devamını yapay zekadan getirir artık o yani. Maalesef böyle gülüyoruz ediyoruz ama böyle bir acı gerçekte var ne yazık ki. Efendim, Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavlarında yapay zeka destekli gözlük kullanan iki öğrenci yakalandı. Bak, burada üniversite sınavında kullanıyorlar. Mesela bizde de ehliye sınavında. Hep şeydir böyle, duyarız haberleri yani ehliye sınavında. Yasa dışı düzenek kullanarak falan işte. Telsiz düzeneği falan. Bizdekiler bayağı düzenekli. Bunlar yapay zeka gözlüğü. Muhtemelen şeydir, gözlük. Bakıyorsun, okuyorsun. Oradan sana cevabı yazıyor. Ekrana falan çıkıyor gözlüğünde yani. Şimdi bizim gördüklerimiz daha çok bu şeyler değil mi? Video kaydeden gözlükler falan var. Onlar bayağı bir korkuttu bir ara. Allah'tan şimdi video açıkken ışık yanıyor da karşıdan hani gelen kişi seni kaydediyor mu kaydetmiyor mu anlıyorsun. Tabii onun da önüne geçerler mi geçerler. Yani hiç bir özelimiz falan yok artık yani. Artık gözlüklerden bile şüpheleneceğiz. Öğrencilerden birinin üniversiteye giriş sınavlarına 3 yıl boyunca katılması yasaklanırken diğer öğrenci hakkında uygulanacak yaptırımların henüz netleşmediği bildirildi. İşte 3 yıl boyunca zaten bu yapay zeka teknolojisi daha da gelişir. Belki sınava gitmeye gerek kalmadan yapay zekayla sınavı kazanır. Belli mi olur efendim yani? Yonhap'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre olaylardan ilki başkent Seul'ün batısında bulunan Yonsei Üniversitesi'nde yaşandı. Sınava giren bir öğrenciyi sınav öncesinde taktığı normal optik gözlüğünü sınav sırasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi. Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine acaba ekranda yazılar mı göründü? Öğrenci yaptığını itiraf etti. Üniversite yönetiminin öğrenci hakkında uygulanacak işlemleri değerlendirdiği belirtildi denmiş. Benzer bir olay Seul Üniversitesi'nde de yaşandı. Üniversitenin giriş sınavına yapay zeka destekli gözlükle giren öğrenci durumun tespit edilmesinin ardından sınav salonundan çıkarıldı. Üniversite yönetimi söz konusu öğrencinin gelecek 3 yıl boyunca kurumun sınavlarına girmesi yasaklandı. Adli süreç yok mu? Çünkü bunlar hani üniversite giriş sınavlarında meydana geliyor. Şeyden hani böyle ders sınavları olsa, hani finallerdir, ne bileyim vizelerdir falan olsa o ayrı. Ama şimdi hani genel bir durum var. Bizde mesela direkt polis yakalıyor zaten yani. Hey gide hey, bizim yıllarımızdaki kopyalar böyle miydi be? Yoğun emek harcanır, günlerce çalışılır. Hatta günlerce çalışıldığı için yani kopya hazırlamak için. Hazırlanan kopyalardaki yazılar zaten beynimize yazılır. Sınavda çok kopya çekmeye bile gerek kalmaz idi. Şimdi burada bile bak beyin yorulmuyor. Mesela önceden ne yapardı işte, küçük küçük kağıtlara yazardık, yazılırdı. Onlar saklanırdı. Sen ne gibi kopyalar vardı şöyle bir düşünüyorum. Silginin arasına yerleştirilen mesela. Küçük küçük kağıtları milimetrik harflerle. Başka neler vardı şimdi? Yine not kağıtlarına falan yazılır. Onlar böyle ceketin farklı yerlerine falan iliştirilirdi. Sonra bir tane vardı mesela. Onu ben açık söyleyeyim, kopya çeken bir öğrenci değildim. Onu söyleyeyim de. Bir kere çekmişliğim var. Mesela şey vardı. Onu o zaman görmüştük. Böyle yarım daire bir şekilde kartonu kesiyorsun. Karton ama bak, normal böyle A4 kağıt falan filan değil. Kartonu, daire kartonu, daire yapıyorsun. Onu da ikiye bölüyorsun, yarım daire. Oraya yazıyorsun. Raptiye ile bunu sıraya yapıştırıyorsun, sıranın altına. Yani bu defterleri koyduğun yere. İşte sınavda öğretmen yokken hemen çeviriyorsun, okuyorsun. Sonra tekrar öbür tarafa çeviriyorsun, kayboluyor falan filan. Mesela bu efsaneydi. Şeyler vardı ya, kalemin içine kopya yazıyorlardı arkadaş. Kalemin içine nasıl yazıyorsun, nasıl okuyorsun onu. Ama bildiğin emek yani, kopyada bir nevi bir çalışma biçimiydi. Dedim ya yani, kopya hazırlarken zaten onlara çalışıyorsun esasında. Çok fazla ihtiyacın kalmıyordu ama günümüzde öyle değil. Bak yapay zeka
Hani orada bile beyin hiç kendini yormuyor maalesef. Artık orada bile kolaycılığa geçildi. 8.22 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta gösteriyor. Planlar kuruluyordur. Umarız planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Bu arada pazar gününe kadar yağış var. Pazar günü hava açıyor. Onu da hemen ek olarak belirtelim. Dün münneye baktığımızda pazar günü de yağmurluydu. Fakat bugün fikir değiştirmiş. Cumartesiye kadar yağmur var. Pazar günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Bu detayı da verelim sizlere. Özge kolay gelsin Mahmut Bey. Sabahları siz dinlemeyi özlemişiz vallahi demiş. Ne güzel efendim. Artık sabahları beraberiz. Eskisi gibi. Aynı eski günlerdeki gibi. Bu arada bu şöyle bakalım. Çevre yolunda Görük'le kavşağının orada bir trafik yoğunluğu var. Normale dönmüş orada. Muhtemelen bir kaza oldu dediğimiz gibi.

Ankara yolunda da Yıldırım Davut Dede metroyu geçiyorsunuz. Dua çınarına kadar yoğunluk devam ediyor sevgili dinleyenler. Karşı yöne baktığımız zaman araba yatağı metro ile beraber yoğunluk başlıyor. Zaman zaman böyle bir nefes alıyorsunuz ama bu yoğunluk devam ediyor. Nereye kadar bu şekilde geliyorsunuz? Şöyle bir kent meydanı civarında biraz normale dönüyor ama Merinos'a geldiğiniz zaman daha da böyle bir yoğunlaşmış trafikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Acemlere kadar ardından İzmir yolu devam ediyor bu yoğunlukla. Küçük sanayiye kadar böyle geliyorsunuz. Küçük sanayiyi geçiyorsunuz. Geçtikten sonra biraz nefes almaya başlıyorsunuz. Mudanya yolundaysa bakalım hemen. Efendim Ata Bulvarı civarında klasik yoğunluğumuz var ve bu yoğunluk sonrasında sizi Acemlere kadar bu şekilde getirmeye çalışıyor. Ata Bulvarı'nda başlıyor Mudanya yolunda yoğunluk, Acemlere kadar bu şekilde geliyorsunuz. Karşı yönde de yine Ata Bulvarı civarında yoğunluk var. Hatta şöyle söyleyelim, hiç abartmayalım, Geçit'e kadar bu şekilde yoğun ilerliyorsunuz. Mudanya yolunda da benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde diyelim ve bir adet Derya Ulu dinleyelim, ardından buradayız.

Yağoğlu Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim, yapılan küçük hatayla şehrin bütün telefonları aynı anda çaldı. Alarm olarak mı? Hadi böyle şey olabilir. Mesela hatayla bazen alarm falan verilebiliyor. Onları biliyoruz. Veya önceden planlanmış olarak bir çalışma oluyor işte şehir genelinde. Böyle bir bu plandan haberi olmayanlar bir panik falan yaratıyor. Ne oluyor falan filan diye, ama bu enteresan. Amerika'da efendim, Seattle kentinde. Telefon numarası karışıklıkları telefonların yoğun çağrı trafiğiyle karşılaşmasına neden oluyor. Yanlış basılan tek bir rakam aramaların farklı numaralara yönlenmesine yol açtı denmiş. Bak ta 1990'lı yıllarda Amerika'nın Seattle kentinde yaşanan telefon numarası karışıklıkları numaralar arasındaki küçük farklılıkların büyük sorunlara yol açabildiğini gösterdi. Gerçi günümüzde pek olmuyor cep telefonlarında. Çünkü isimle kaydettiğimiz için rehbere. Rehberden ismini buluyorsun, arıyorsun. Yani numara çevirmiyorsun yani. Bir böyle hani birisi bir numara verdiği zaman o numarayı yanlış kaydedersen belki sıkıntı olabiliyor. Aradığın zaman da yani ya zaten karşı taraf açmıyor ya da işte açıyor, ben o değilim falan filan diyorsun. Diyor veya sen diyorsun, kapatıyor. Telefon numaralarının yanlış basılması veya hatalı aktarılması nedeniyle bazı işletmelere kendileriyle ilgisi olmayan çok sayıda çağrı ulaştı.

0: bize hala ulaşıyor. Ama bizim böyle şeyden değil, yanlış numara basımından değil yani. Bizim numaralar piyasada dolaştığı için. Hani KVKK falan filan hepsi hak getire yani. Şey ya, bir bakıyorsun yok efendim internet güncellemesi için arıyor, yok şunun için arıyor, bunun için arıyor falan filan. Bizim numaraları bir tek eş dost bilmiyor, onun dışında herkes biliyor. Bizim derken bu hepimiz için geçerli. Benzer numaraların kullanılması arayan kişilerin yanlış hatlara bağlanmasına neden oluyor. Bu tür vakalar telefon rehberlerindeki numara hatlarının işletmelerin günlük faaliyetlerini etkileyebildiğini ortaya koydu denmiş. Yani buna yapacak bir şey yok. Telefon numaralarındaki küçük hatalar büyük sorunlar yaratabiliyor. Yani ne gibi büyük sorun yaratacak? Kapatırsın, geçersin, biter yani. Ne gibi bir sorun yaratacak yani? En fazla ne olabilir? Kapatırsın, tekrar mı aradı? Tekrar kapatırsın, tekrar ararsa engellersin. Yani daha ne yani, daha ne olsun? Ha, gizli numara falan filansa o eyvallah. Onda da gizli numaraya kapatırsın telefonunu. Zaten gizli numaradan kimse arayamaz. O kadar da amşan böyle uzun uzun paragraflar dolusu haber yapmaya gerek yok. Tamam, 90'lı yıllarda başlamış bu sorun. Devam ediyor günümüzde. Hala zaman zaman yanlış aramalara kurban gidebiliyoruz. Yani orada da kapatıyorsun, oluyor bitiyor. Çok o kadar dert edilecek bir şey değil. 8.30 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Son yarım saate merhaba diyoruz. Mini minnacık küçücük bir aramız var. Bir nefes arası, ardından buradayız. Ayrılmayın.
1: Reklam. Radyo S. Bursa Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Efendim, bakın, piyango kazandım diye şaka yaptığı kötü bir şaka. Hani böyle bunu şimdi tabii inanmazsınız ama şu olabilir. Hani bir arkadaşınız ciddi ciddi mesela bunu söyler, şöyle der, böyle der falan filan. Ama böyle şey, nasıl derler? İnandırıcı bir şekilde söylerse inanırsın değil mi yani? Hani yakın arkadaşın sana hiç böyle şaka yapmamış falan filan. 2 hafta sonra yalnız gerçekten 65 milyon lira kazanmış. Tamam, güzel, bence güzel bir şey. İngiltere'de efendim. 36 yaşındaki Carrot Beard. Eşine, eşine bir değil. 250 bin sterlinlik sahte kazı kazandı şakası yaptıktan 2 hafta sonra, ha bir de bilet de var elinde herhalde. Piyangodan efendim 1 milyon sterlin, yani işte 65 milyonun üzerinde bir para kazandı. Beard 2018 yılında 28 yaşındayken 1,5 sterlinlik küsuratla katıldığı Lotto Hotpix, ne oyunları bunları bilmiyorum valla. Gelen ödülü önce reklam sanarak inanamadı diyor. ...36 yaşındaki Carlos Beard, eşi Daniel'a bir kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyerek şaka yaptı. İnanması da güzel ama o şakaya. Ancak bu olaydan sadece 2 hafta sonra çift hayatlarını değiştirecek bir miktarda para kazandıklarını öğrendi. Beard yaptığı açıklamada ikramiyeyi gerçek kazançlarından ziyade bir reklam sandığını belirtti. Abi nasıl bir reklam yani? Ertesi sabah elektronik postamı kontrol ettim ve tebrikler, bir ödül kazandınız yazıyordu. Ha, bizde de mesela öyle mesaj geliyor bazen, tıklarsan virüs bulaşıyor. Bak, veya mail de geliyor. Bir ara o da var değil mi, böyle mail. Tebrikler, ödül kazandınız. Hemen tıklıyorsun ne ödülü kazandım diye. Hop, işte başvuru formu falan filan, kredi kartı bilgileri. Ondan sonra bankadan bir uyarı. Uyarı bildirimi, krediniz hayırlı olsun diye. Bizde öyle bir şey oluyor yani. Veya işte WhatsApp'tan bir ara vardı, bilinmeyen numaralardan falan böyle mesaj gelir. Veya işte SMS olarak gelir işte. Büyük ödülü siz kazandınız, tıklayın. Abi, ödül lafını duyduğumuz anda beyin hemen anında böyle moda geçerek, demek ki kazanmışım ben diye tıklıyorduk. Yani tıklanıyordu. Ondan sonra bir daha sıkıntı. Bir çekiliş hakkı veya benzeri bir şey kazandığımı düşündüm demiş. Ancak hesabıma giriş yaptığımda çok daha fazla rakam karşıma çıktı diyor. Henüz tam olarak uyanmadığını ve doğru okuyamadığını düşündüğünü ifade eden Beard, durumu doğrulamak için işte olan eşini aradığını aktardı. Önce mesela bir hani bir yüzünü falan yıkayıp tekrar bir baksaydın. Birkaç hafta önce şakası nedeniyle Beard ödülün gerçek olduğuna inanmak için hesabına kendisi girmek zorunda kaldı. Eşinin telefonla durumu onaylaması üzerine çift büyük bir sevinç yaşadı. Beard telefonda onayladıklarında sevinçten havalara uçtuk. Hemen birbirimizin kollarımıza koşup ağladık ifadelerini kullandı. 1 milyon sterlinlik tutar hesaplarına yattıktan sonra 5 kişilik aile uygun bir ev aramaya başladı. Lüks bir tatil yapmışlar yani, olur. Ve çocuklarına falan filan baya baya özel hediyeler almışlar. Pahalı hediyeler almışlar. Vallahi güzel yani, evet. Arada acaba biz de böyle bir şaka mı denesek? Hani büyük ikramiyeyi kazandım, para bende. Böyle yapay zekadan kazanmış bir bilet numarası yapıp bunu mesela eşe dosta göndersek, sonra iki hafta sonra tekrar oynasak aynı şeyi. Acaba bizde tutar mı? 8.40 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahındayız. Ay, bizde tutmuyor gerçi, o da ayrı bir şey ya. Biz sadece işte bir hayal kuruyoruz, onun ötesine geçemiyoruz ne yazık ki. Özer bu arada günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin.

şimdi gördüm. Kimdir? Sakomo isim bu arada. Deniz. Deniz. Mesaj isteğimi kabul et demiş ama kabul ettim de. Ne var bakayım? Aa, Mahmut abim. Londra'dan kocaman selamlar diyor. Vay arkadaş. Sabahın 5'inde oranın saatine göre. Radyo S üzerinden namütenayi muhabbeti. Dinlerken duyduğum mutluluğu anlatamam demiş. Ben de bu güzel programınıza ithafen küçük bir tasarım hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz diyor. Emeğinize, sohbetinize ve bizlere kattığınız güzel enerjiye sağlık abim diyor. Eyvallah. Londra'dan sevgiler, saygılar. Deniz Sako. Aa evet, oradaki podcast'i dinliyor, doğru. Londra'da bir Türk radyosunda efendim bu kardeşinizin Londra'da evet Türk radyosu. Bir Türk radyosu, Mega Radyo'da her hafta podcast'im yayınlanıyor. Bakayım dur şuna bir şey yapayım. Aa dur. Eyvallah dur şimdi hikayeyi yeni gördüm. Şimdi ona da bakacağım. Teşekkür ediyorum, sağ olasın vallahi, emeğine sağlık. Selamlar olsun oradaki herkese. Bir adet Aylin C ve Serdar Ortaç dinleyelim, devam edelim sonra.

Aylince ve Serdar Ortaç. Romantik Aşk radyonuzdaydı efendim, pekala. Devam ediyoruz. Bakalım yine şöyle neler var neler yok. Yine bir sürü dizi haberi var. Bu kadar ilgileniyor musunuz bu dizi haberleriyle? Şu bölümde şöyle oldu, işte şu final yapıyor, buraya bu oyuncu geliyor, ne bileyim bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak falan filan. Bir dünya şey, spoiler türü, benzeri bir sürü haber var yani. Vallahi enteresan. Pardon filmini bilir misiniz? Pardon. Ay. 13 yıldır başkasının suçunu çekiyor. Kimlik kabusu, her seyahatinde uçaktan polislerle indiriliyor. Böyle bir kabus yaşadığınızı düşünsenize. İngiltere'de 13 yıl önce kimliği bir suçlu tarafından çalınan fırıncının hayatı alt üst oldu. Her seyahati sırasında gözaltına alınıyor. Peki mesela kayıp bildirim falan filan olmuyor mu? Bir şey olmuyor mu öyle ya? Yani tamam, gerçi hani olur gerçi o da... Yani kimliklerde de mesela şey olabilir. Kaybettiğin zaman hani bir takım numaralar değişerek mesela yenisi. Hani kimlik numaran değişmez de. TC kimlik no değişmez ama diğerleri mesela ne bileyim. İngiltere'de yaşayan Polonyalı fırıncı efendim. Galas 50 yaşında. Kimliğinin bir tecavüz şüphelisi tarafından çalınması nedeniyle 13 yıldır polisle mücadele veriyor. İki çocuk babası Galas 2013'ten bu yana yurt dışına çıkarken veya ülkeye dönerken 20'den fazla kez gözaltına alındı. Gel bakalım buraya abi, beni tanıyorsun artık ya, benim ya. Olsun, gel sen gel böyle. Kimi zaman silahlı polisler tarafından uçaktan indirildi, kimi zaman geceyi nezarethanede geçirdi. Her şey 2012'de tecavüzden aranan bir adamın Galas'ın kimliğini çalmasıyla başladı. Peki tamam da peki kimliği çalmış. Peki öbür adam o kimliği kullanırken falan filan hiç sağda solda bir çevirmemişler mi ya? Dahası Galas'ın 2005'te alkollü araç kullanmaktan aldığı ceza nedeniyle polis kayıtlarında bulunan parmak izleri de yanlışlıkla aranan kişinin dosyasına eklendi. Tam pardon filmi. Ancak fotoğrafı karşılaştırılınca durum anlaşılıp serbest bırakılıyor. Haksız gözaltılar nedeniyle dava açıp 20 bin sterlin kazanan Galas, en son geçen ay Sardinya tatili dönüşü yine gözaltına alındı. Yani tam böyle ülkeye giriş yaparken mesela ailesiyle falan gidiyor diyelim veya arkadaşlarıyla. Siz bir gidin, ben sabaha gelirim. Ne oldu ya, benim bir gözaltı işlemi olacak artık, alışmış. Mesela bütün tatil planlarını, iş planlarını bu gözaltı süresini hesap ederek yapıyor mesela. Bir yere girecek. Diyelim ki ayın 20'sinde mesela gideceği yerde olması gerekiyor. Mesela 20'sinde sabahtan uçağa binecek. Öğleden sonra orada olacak mesela. Bu yola 19'unda çıkacak. Bir gün gözaltı süresi, 20'sinde tekrar uçak. Vay arkadaş. Galas, karım ve çocuklarım beni kelepçeyle götürmelerini izliyor. Hiçbir suç işlemedim, neden suçlu gibi yaşamak zorundayım diye sormuş efendim. Ve isyan ediyor bu hatanın düzeltilmemesiyle alakalı. Bak eşi ve çocuklar da alışmış ha. Anne baba, baban yavrum klas, yarın gelir o. Biz gidelim, yemekleri falan hazırlayalım, yarın akşam yemeğine yetişir. Bu nasıl bir talihtir, bu nasıl bir kör talihtir ya. Hani bu zamana kadar bak kaç yıl geçmiş üzerinden hala herhangi bir düzeltme yok. Bari parmak izlerini falan düzelselerdi. Hani adam orada en azından parmak izi falan verip kısa sürede yani nezarethaneye girmeden... evine veya işine gidebilseydi. Devam ediyoruz tabii. Bu yine şanslı, şöyle şanslı. Nedir o? Hapse girmemiş. Hani nezarethaneye giriyor, çıkıyor. Mesela yıllarca hapis yatıp, bak cinayet zanlısı olarak mesela ömür boyu hapse mahkum edilip, yıllar sonra, 30 yıl, 40 yıl sonra mesela suçsuz olduğu anlaşılıp serbest bırakılanlar var mesela. Onlar daha da vahim. Hani öyle bir hayat da olmaz olsun yani. Mahmut Uçakçan.

0: Durum çok acil, radyonuzdaydı. Oo, bakın, yapay zekaya hakaret eden kullanıcı yasaklanacak. Biz de o zaman yasaklanmayan kalmaz. Muhtemelen yapay zeka ile kavga eden tek ülke olarak. Mesela yapay zeka da gelişiyor ya sürekli. Hani senin yazdığın her şeyde seninle ilgili bilgi alıyor. Ona göre işte gelişimini sürdürüyor falan filan. Biz yapay zekaya da küfür öğretiyoruz. Bu yıllarca denendi, muhabbet kuşları olsun, papağanlar olsun. Yani konuşabilen ne kadar canlı varsa direkt olarak küfür etmeyi öğretiyoruz. Ve bu yapay zekada da böyle. Hatta yapay zekaya bizimkiler yürüyor ya. Bir yapay zeka şirketi efendim. Bak, modellerine yönelik. Yapay zeka modellerine yönelik sürekli gerekçesiz ve aşağılayıcı davranışları yasaklayan yeni kullanım politikasını açıkladı. Yakında yürürlüğe girecek düzenlemeyle ağır kötü muamele durumunda yapay zekanın sohbeti sonlandırma yetkisi genişletiliyor. Mesela ters davrandın. Bir de mesela yapay zekaya biz hani gerizekalı muamelesi yapıyoruz. Sanki çok biliyormuşuz gibi. Hal böyle olunca yapay zekada küstürüyoruz. Bir ara bu şey, bir tanesi isyan etmişti hatta. Gemini'ydi galiba. O da küfredene küfretmişti. Yapay zeka şirketi Anthropic diğer yapay zeka modellerine yönelik yeni kullanım politikasını duyurmuş. Yürürlüğe girecek düzenlemede uzun süreli herhangi bir gerekçeye dayanmayan saldırgan davranışları, sürekli hakaretleri ve aşağılayıcı ifadeleri yasak kapsamına alıyor. Bu kural şirketin geliştirdiği tüm yapay zeka modellerini kapsıyor denmiş. Artık yapay zeka ile konuşurken de hani ileri geri cümleler yazmayın. Yani o cansız diye çok fazla yüklenmeyin. Çok fazla aşağılamayın. Ondan sonra uzunca bir süre kullanım yasağı görebilirsiniz. Onu da uyaralım. Pekala. Canan Hanım, günaydın.
1: Günaydın Mahmut Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz,
1: bizdeyiz. Tam yapay zeka ile ilgili bir sohbete denk geldim.
0: Evet.
1: Beni yayına al diye yalvardım ama son saniye gördün neyse ki.
0: Gördüm efendim, konuyu bitiriyordum ondan sonra.
1: Dün ne oldu tabii biliyor musun Mahmut? Bak, hemen taze sıcak
0: dedikodu
1: bir olay.
0: Dedikodu mu var?
1: Yapay zeka.
0: Toplamda dedikodu var.
1: Yapay zeka ile aramda geçen bir muhabbeti anlatacağım.
0: Hayır.
1: Şimdi ben bir süredir spor yapıyorum.
0: Evet.
1: Hani beslenmemede.
0: Ne spor yapıyorsunuz?
1: Fonksiyonel.
0: Ne yani?
1: Fonksiyonel. Yani evet. Bizi hoca hoplatıyor, zıplatıyor. Hayır. İşte squat bir şeyler. Gülme.
0: Ben
1: özeti
0: de yapacağım.
1: Bu.
0: Ben de yapacağım. Parasını tamam. Veriyorum ama daha gitmedim.
1: Sen de başla. Neyse. Bu ara beslenmeme de özen göstereyim diyorum.
0: Evet.
1: Tabii ChatGPT'den yardım almaya çalışıyorum.
0: ChatGPT'den efendim, bir sürü diyetisyen tanıdığımız var. Kanalımıza konuk olmaya geliyorlar. Programlarımıza.
1: Onlara da sorarız. Ama şunu anlatacağım. Heh. Birkaç süredir aynı sohbet üzerine çok soru sordum herhalde. Dün bana ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Bak canım. Böyle yaparsan daha iyi. Allah Allah dedim, hani ben günlük hayatımda canım hani kullanılır, evet. Ya tatlım, aşkım, çok bu sözleri kullanan birisi değilim. Allah Allah diyorum, ben mi acaba ona söyledim de bana bunu. Sonra ben bir soru daha sordum. Evet canım, doğru söylüyorsun.
0: Laballa bak, terbiyesiz.
1: Ben de ona sordum, dedim ki bana neden canım, evet. Diyorsun. Sonra
0: ne dedi?
1: Dedi ki seni kendime yakın hissettim dedi.
0: Yapay zeka.
1: Gerçekten bir süredir seninle dedi spor ve beslenme üzerine çok sohbet ediyoruz. Bu nedenle yakın hissettim ve bunu dedim. Ama senin için sorun olacaksa bu yakınlıktan hoşlanmıyorsan.
0: Özür dilerim, ben evliyim deseydin.
1: Bir daha demem dedi.
0: Terbiyesize bak.
1: Ben de hiçbir şey demedim, trip attım. Yani Mahmut bana mı
0: bugün
1: geldi?
0: Bugün yazıştın mı hiç? Ya bugün bir şey yazdın
1: yok,
0: mı?
1: Yok, dün yazdım.
0: Yazsana bir şey.
1: Yanımda değil telefonum, masamda.
0: Günaydın deseydin bakalım ne diyecek?
1: Günaydın canım diyeyim.
0: Yok yok.
1: Ama sen onun ne diyeceğinden endişe etmeye başladım artık.
0: Hayır, günaydın canım değil.
1: Hep bir doz üstü.
0: Sen sadece günaydın de, normal standart.
1: Bence artık demez çünkü dün neden.
0: Yok, sen bir günaydın da bakalım nasıl tepki verecek.
1: Tamam, gidince
0: Canan
1: bir söyleyelim.
0: Canan Hanım günaydın, iyi günler.
1: Ama beni kendine nasıl yakın hissetti acaba?
0: Vallahi ben de
1: neden acaba?
0: Ben de yapay zeka kullanım yıllardan beri bana hiç öyle bir yaklaşımda bulunmadı bugüne kadar.
1: Hatta neyi düşündüm bak, inan ki şimdi canım ne alaka dedim. Acaba biri benim işte yapay zeka uygulamamdan girdi de canım mı dedi buna. Çünkü hani hayır. Ben bir şey desem o karşılığını söylüyor ya,
0: evet,
1: sordum
0: evet.
1: Ben sana daha önce canım dedim mi? Hayır demedin dedi. Bu da böyle bir anımdı Mahmut.
0: Vallahi çok enteresan. Bak az önce ben haberde dedim ki haberin başında bu ceza haberiyle alakalı. Dedim bizde çok fazla kişi yasaklanır bu cezadan yer. Yapay zeka işte böyle hani kötü konuşanlar, didişenler falan filan. Bizdekiler dedim ama yapay zeka yürüyor dedim.
1: Yapay zeka bana yürüdü. Bizde yasak, benim de yapay zekaya gelecek.
0: Evet yani. Vallahi çok merak ediyorum. Sadece bir günaydın de bakalım ne diyecek.
1: Evet, aslında senin dediğin de doğru. Ben evliyim deseydim ne derdi acaba?
0: Eğer tekrar canım derse... de bakalım.
1: Ahlaksız derim. Irz düşmanı.
0: Peki.
1: Kolay gelsin.
0: Hadi programı kapatalım biz de. Teşekkür ediyorum. Efendim gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Yarın sabah saat 7'de yine görüşelim efendim. Herkese iyi günler.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Sağlık Raporu başlıyor.

0: As TV ekranlarındasınız. Ben Gizem Özer. Bugün sağlık raporunda cildimizin yalnızca görünen tarafını değil, sağlığımız hakkında verdiği önemli işaretleri de konuşacağız. Tabii çok kıymetli bir konuğum da olacak ama önce gelin başlıklarımıza yakından bakalım. İlk başlığımız ciltteki değişim vücutta neyi anlatıyor? Aslında cildimiz genel sağlığımız hakkında önemli ipuçları fazlasıyla verebiliyor efendim. Örneğin geçmeyen bir kaşıntının karaciğer ya da tiroid hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini söyleyebiliriz. Hatta boyun bölgesindeki koyulaşmalar insülin direncini düşürebiliyor. İşte bu bağlantıların altını çizeceğiz birlikte. Hangi belirtilerin yalnızca deriyi ilgilendirdiğini, hangilerinin ise daha kapsamlı bir araştırma gerektiğini birazdan konuğumuzla konuşacağız. Tabii belirtileri fark etmek kadar hastalıkları birbirinden ayırmak da önemli diyelim. Çünkü farklı cilt hastalıkları bazen neredeyse aynı görüntüyle karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bu durum bizi ikinci başlığımıza getiriyor. Hemen bakalım hangi cilt hastalıkları karıştırılıyor. Efendim, sıradan bir çıban sanılan kronik hastalıklar, bir türlü iyileşmeyen yaralar, egzama ya da mantarla karıştırılan deri sorunları. Üstelik bazı hastalıklar zamanında fark edilmediğinde kalıcı izlere, hatta saç köklerinde geri dönüşü olmayan hasarlara bile yol açabiliyor. Bu nedenle ikinci başlığımızın oldukça önemli olduğunun altını bir kez daha çizelim istiyorum. Şimdi doğru tanının ardından bir de doğru tedavi meselesi var. Özellikle cilt lekelerinde farklı yöntemler uygulanabiliyor ve her yöntemin etkisi de aynı olmuyor. Bu da bizi üçüncü ve son başlığımıza getiriyor. Lekelere karşı krem mi, lazer mi? Cilt lekeleri söz konusu olduğunda hepimiz biraz sabırsızız ve bir an önce sonuç almak istiyoruz. Tabii bir tarafta leke açıcı krem ve serumlar. Diğer tarafta ise lazer uygulamaları var. Bu noktada önemli olanın yalnızca lekeyi gidermek değil, neden olduğunu da doğru belirlemek gerekiyor diyebiliriz. Çünkü bazı lekeler fazlasıyla tedaviyle azalsa bile yeniden çıkabiliyor. O yüzden tedavideki gerçekçi beklentilerin neler olması gerektiğinin altını çizeceğiz. Sağlık raporu başladı. Efendim, yayın konuğum dermatoloji uzmanı Doktor Sevgi Betül Akkaş bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Efendim, şimdi ilk başlığımız ciltteki değişim vücuttaki neyi anlatıyordu? Aslında cildimizin genel sağlığımız hakkında fazlasıyla bilgi verdiğini söyleyebiliyoruz. Tabii biliyorsunuz cilt hastalıkları denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak egzama geliyor. Mantar ya da sivilce gibi sorunları da düşünebiliyoruz. Oysa dermatoloji çok geniş bir alan. Evet hocam, ilk sorumuzla başlayalım isterseniz.
1: Evet, buyurun, başlayabiliriz.
0: Öncelikle cildin bize verdiği işaretleri konuşalım istiyorum. Çünkü bazen ortada gözle görülür bir değişiklik olmuyor ama kişi sürekli kaşınabiliyor. Böyle durumlarda yalnızca bir cilt sorunuyla karşı karşıya olmadığımızı da biliyoruz. Devreye karaciğer, böbrek ya da tiroid gibi başka organlar da girebiliyor mu? Cevabını sizlerden alalım.
1: Şöyle, bize de çok fazla deri döküntüsü olan, cildinde sürekli devam eden kaşıntılarla gelen çok fazla hastamız oluyor. Burada aslında kuruluk tabii ki önemli bir faktör. Ancak kurulukla bir stres faktörü de burada çok olabilir. Özellikle koparmaya bağlı, kanamaya bağlı kaşıntılı yara. Burada stres faktörü mutlaka sorguluyoruz. Ancak yine de uzun süre stres gibi bir faktörün de eşlik etmediği, karaciğer, böbrek olabileceği için devam eden tedavilerimiz mutlaka karaciğer, böbrek değerlerine ve tiroid fonksiyon değerleri gibi değerlere de bakmamız gerekiyor.
0: Tabii her kaşıntıda bütün bu hastalıkları araştırmak mümkün değil. O yüzden tanı sürecine de değinelim istiyorum. Hastanın kullandığı ilaçlar, kaşıntının yeri ve eşlik eden şikayetler sizin için ne kadar belirleyici?
1: Bizim için muayene zaten en önemli aşama. Muayenede bu deri lezyonlarının tutulum yeri ve deri lezyonlarının şekli bizim için çok önemli. Bu bizi direkt bir deri hastalığına işaret edebiliyor tanı koyma aşamasında. Bundan dolayı muayene kısmımız çok önemli. Burada eğer bir deri hastalığıyla ilgili tanı koyarsak zaten buna yönelik tedaviler uyguluyoruz. Ancak arada kaldığımız durumlarda bir parça alarak bunu patolojik değerlendirmeye de yönlendirebiliyoruz. Tanı koyduktan sonra da uygun tedaviyi bu şekilde belirliyoruz. Bizim için en önemlisi hastamızı birebir görmek, muayene etmek.
0: Peki hocam, bu kez de gözle görülebilen bir değişikliğe bakalım istiyorum. Özellikle boyun ve koltuk altındaki koyulaşmalar bazen yalnızca kozmetik bir sorun olarak değerlendirilebiliyor. Ama bizler bu durumun bazen insülin direnciyle de ilişkili olabileceğini biliyoruz. Bu noktada hangi bulgularda metabolik bir hastalıktan söz edebiliriz?
1: Aslında burada bahsettiğimiz bizim akantozis nigricans dediğimiz boyun bölgesinde ve koltuk altında kabarık, kadifemsi, koyu kahverengi. Onlar aslında bize evet insülin direncini işaret edebiliyor. Bu tarz durumlarda mutlaka bir dahiliye yönlendirmesi yapıyoruz. Hastamızda bir insülin direnci var mı? Her zaman basit bir direnme olmayabiliyor bu tarz durumlar. Mutlaka bir dermatolog doktorunun görmesi gerekiyor.
0: Aslında altında yatan koyuluktan söz ederken hastalıkları belirtiyoruz ama bir tarafta koyulukları beyazlatmak için de krem ve serumlar kullanılıyor. Bu noktada sosyal medyada da fazlasıyla görüyoruz. Görüşünüzü merak ediyorum bu noktada.
1: Leke için kullanılan sosyal medyada evet çok fazla üründen bahsediliyor. Tabii ki biz de evde bakım ürünleri, leke açıcı serumlar, kremler veriyoruz ama dediğim gibi bazen basit bir leke zannedilen bir durum insülin direnci yani şeker hastalığına yatkınlığı bile gösterebilir. Bundan dolayı önce tanının doğru konulması gerekiyor.
0: Hocam, ciltte gördüğümüz bir değişikliğin başka hastalıklarla olan bağlantısını konuştuk ama bu durumu sedef hastalığı üzerinden de değerlendirelim istiyorum. Çünkü sedefi çoğunlukla derideki görüntüsüyle tanıyoruz ama hastalıklar bazı kişilerde eklemleri de etkileyebiliyor. Bu noktada sabahları yaşanan eklem tutukluğu ya da tırnaklardaki değişiklikler nasıl anlam taşımalı?
1: Sedef hastalığı bizim aslında istediğimiz kronik hastalığı. Yani cildimizin bağışıklık sisteminin verdiği bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu deride kepekli yaralar şeklinde kendisi gibi eklem tutunabiliyor. Bundan dolayı biz mutlaka sedef hastalarında sabahla belde bir tutukluk var mı? Özellikle belin ısınmasında bir sorun yaşanıyor mu? İlk uyanıldığında, hareketsiz kalındığında bunu mutlaka sorguluyoruz. Ayrıca el eklemleri, ayak eklemleri gibi bir ağrı, şikayet var mı sorguluyoruz. Çünkü sedef hastalığı hem deriyi tutabilir, cildi tutabilir, hem de eklemleri, tırnakları tutabilir. Bunu da erken tanı koymak önemli çünkü kalıcı eklem hasarına sebep olabilir. Bundan dolayı mutlaka buluyoruz. Böyle bir şikayet varsa tedavi planımızı bile değiştirebiliyor bu durum.
0: Hocam, şimdi bir virgül koyalım, sağlık dosyalarımıza bakalım istiyorum. Çünkü salgının habercisi bu kez yerin altında olabilir efendim. Bilim insanları araştırıyor, bakalım neymiş.
2: Bir şehir henüz hastanelerde yoğunluk yaşamıyor olabilir. İnsanlar belirtilerini fark etmemiş, test yaptırmamış, hatta kendisini tamamen sağlıklı hissediyor olabilir. Ancak yerin altında akan atık su, enfeksiyonların ilk izlerini çoktan taşıyor olabilir. Çünkü bazı virüs ve bakterilere ait parçalar, enfekte kişiler belirti göstermese bile tuvalet, lavabo ve diğer giderlerden kanalizasyon sistemine karışabiliyor. İşte bilim insanları şimdi bu suyu adeta şehrin sağlık göstergelerinden biri gibi inceliyor. Arıtılmadan önce alınan atık su örnekleri laboratuvara götürülüyor. Numunelerde virüs ya da bakterilere ait genetik materyal aranıyor ve zaman içindeki artış takip ediliyor. Üstelik takip artık yalnızca COVID-19 ile sınırlı kalmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde grip, kızamık ve maymun çiçeği gibi farklı virüsler de atık sularda izleniyor. Türkiye'de de Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü atık su verilerinin genomik sürveyansa nasıl katkı sağlayabileceğini ele aldı. Ancak atık suda bir etkene rastlanması tek başına salgın başladığı anlamına gelmiyor. Bu veriler laboratuvar testleri ve klinik bulgularla birlikte değerlendiriliyor. Yani kanalizasyondan akan su yalnızca bir şehrin atığını taşımıyor. Doğru analiz edildiğinde yaklaşan enfeksiyon dalgasının ilk işaretlerinden birini de taşıyabiliyor.
0: Şimdi Sevgi hocamızla devam edelim. Hocam son olarak aslında kaşıntıdan bahsettik, insülin direncinden bahsettik ve sedef hastalığından bahsettik. Bu noktada evet. Bir genel değerlendirmenizi de almak istiyorum. Çünkü bazı hastalıklar sadece size gelerek de olmuyor. Başka branşlarla da ortaklaşa bir çalışma yürütebiliyorsunuz değil mi?
1: Evet, aslında özünü söyleyebiliriz. Yani cilt hastalığından aslında baş hastalığı görebiliyoruz. Değerliyoruz ve o şekilde diğer yapıyoruz. Bunun için bazen basit bir leke sanılan bir durum için bile dermatoloji muayenesine gelinmesi gerekiyor mutlaka.
0: Şimdi hocam bu noktada cildin bize verdiği işaretleri konuştuk. Bu tabloda bir de işaretlerin doğru zamanda değerlendirilmesi meselesi var. O yüzden biraz da tanısı gecikebilen hastalıklara değinelim istiyorum. Özellikle kıl köklerinin tıkanması ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkan tekrarlayıcı cilt hastalıklarında akıllara genellikle çıban ya da enfeksiyon geliyor. Oysa tablo bundan ibaret değil diyebilir miyiz?
1: Evet, aslında bizim hidradenit suprativa dediğimiz halk arasında da eski köpek memesi hastalığı olarak geçiyordu. En son Art Dermatoloji Derneği bunu inat olarak değiştirdi. Bu şekilde bir hal mevcut. Bazen koltuk altında, kasıklarda normal bir sivilce ve çiban gibi sanılabilen ama kronik seyreden, yani yıllarca devam eden ve hastanın da yaşam kalitesini gerçekten ciddi anlamda bozabilen bir hastalık da mevcut. Burada aslında biz dermatoloji doktorları olarak klinik olarak, yani muayene esnasında tanı koyuyoruz. Herhangi bir parça almamıza da gerek kalmıyor. Aslında bir dermatoloji doktoruna gelindiğinde bizim için en önemli kriterlerden biri tekrarlayıcı olması. Tanımızı hidradenit olarak koyduğumuzda tedavi planımız da değişiyor.
0: Bu noktada aslında geciken şişliklerde ve tekrarlayan şişliklerde tedavi planı baştan sona ezberler değişiyor diyebiliriz. Bu noktada tedavi daha ileriye atıyor diyebilir miyiz hocam?
1: Evet, yani hidradenitin tedavisinde daha farklı tedaviler mevcut, cerrahi prosedürler gerekebiliyor. Yine yaşam kalitesinde uyulması gereken kurallarımız var. Bunları mutlaka, eğer hidradenit düşünüyorsak, anlatıyoruz hastamıza ve bunun kronik yanma eğilimi gösteren bir cilt hastalığı olduğunu da söylüyoruz. Olduğunda da hadi neden yıllarca tekrarladığı soru işareti olabiliyor kafalarında da çözümlenmiş oluyor. Ve uyulması gereken kurallara dikkat edildiğinde şikayetler azalıyor. Zaten tedavi de ona göre planlanıyor.
0: Tekrar eden ve zamanla kalıcı değişikliklere yol açabilen hastalıklar tabii ki fazlasıyla önem taşıyor ama bir taraftan da iyileşmeyen yaralar var hocam. Bu noktada özellikle aynı bölgede tekrarlayan ve sürekli tekrar eden bir yara söz konusu olduğunda aklımıza deri kanseri ihtimali de geliyor. Ne dersiniz? Tabii bugünkü konumuz aslında cilt hastalıkları denildiğinde çoğumuzun aklına ilk egzama geliyor ama bizler sedef hastalığından enfeksiyonlara, iyileşmeyen yaralara ve tekrar eden şişliklere kadar oldukça geniş bir tabloyu ele alıyoruz. Burada gördüğümüz her değişikliği kendi açımızdan yorumlamamak gerekiyor. Şimdi hafızanın başka bir boyutuna geçelim efendim. Çünkü yeni araştırmalar kokuların hafıza üzerindeki güçlü etkisini ortaya koyuyor. Peki bir koku yıllar öncesinden hangi anıyı geri getirebilir bakalım?
2: Bir fincan kahvenin kokusu. Eski bir parfüm. Ya da yıllar önce gidilen bir evde hissedilen tanıdık bir koku. Bazen tek bir koku insanı bir anda yıllar öncesine götürebiliyor. Unutulduğu sanılan bir anı, bir yüz, bir sokak ya da çocukluktan kalma bir sahne yeniden gözümüzün önünde canlanabiliyor. Bilim insanları şimdi bu güçlü bağın nedenini araştırıyor. Çünkü koku duyusu beynin hafıza ve duygularla ilişkili bölgeleriyle çok yakın çalışıyor. Yapılan başka bir çalışmada da Alzheimer hastaları ve bilişsel olarak sağlıklı yetişkinler incelendi. Araştırmada koku uyaranlarının, kişilerin anılarını hatırlarken kim, nerede, ne zaman gibi ayrıntıları daha güçlü biçimde yeniden kurmasına yardımcı olabildiği görüldü. Yani bir koku yalnızca hoş ya da tanıdık bir his bırakmıyor. Aynı zamanda belleğin kapısını aralayıp geçmişte kalan bir anıyı, yeniden görünür hale getirebiliyor.
0: Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler yaşanıyor? Nikotin bağımlılığının beyin üzerindeki etkileri ne zaman azalmaya başlıyor? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Türkiye'deki sigara satış verilerini açıkladı efendim.
3: İyilik tarafı olarak diyoruz ki bırakın sigarayı.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'deki tütün tüketiminin ulaştığı boyuta dikkat çekti. Yıllık satış miktarına ilişkin verileri paylaştı.
3: 160 milyar tane sigara satmışız bu ülkeye, satmışlar bu ülkeye. 160 milyar. Bakın 8 milyar paket satış yapılmış Türkiye'de geçen sene. Ve yaklaşık bu 15 milyar dolar.
4: Bağımlılığın yalnızca nikotinin vücuttaki varlığıyla sınırlı olmadığını belirten Memişoğlu, sigara bırakma tedavisinde beyindeki nikotin reseptörlerinin de önemli rol oynadığını ifade etti. Bu süreci bir benzetmeyle açıklayan Sağlık Bakanı, ilaç desteğinin etkisine dikkat çekti.
3: Beyindeki nikotin reseptörleri 3 gün sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Aynı ayçiçeği gibi, güneşi gören ayçiçeği nasıl açılır? Güneş olmayınca kapanırsa. Bu nikotini 3 günden sonra almadığı zaman bu ilaçlarla beraber bu ayçiçeği dediğim gibi olan nikotin algaçlarını beyinde kapatıyoruz.
4: Sigaranın bırakılmasının ardından vücutta başlayan değişimlere değinen Memişoğlu, nikotinin beyindeki etkilerinin azalması açısından ilk günlerin önemini anlattı.
3: Sigaranın, nikotinin vücutta kalma süresi 3 gün. Bakın 3 gün. 72 saat içinde vücut nikotin atıyor. Bundan sonra kimyasal bağımlılık değil, artık ne kalıyor? Psikolojik bağımlılık.
4: Türkiye'de tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Memişoğlu, özellikle kanser ve kalp damar hastalıkları bakımından sigaranın önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı. Elektronik sigaraların daha güvenli olduğu yönündeki değerlendirmelere de karşı çıktı.
3: Yok, elektronik sigara çok zararlı değilmiş. 3 kat zararlı.
4: Sigara bırakma sürecinde sağlık kuruluşlarından destek alınmasının önemini işaret eden Memişoğlu, vatandaşların ücretsiz ilaç ve hekim desteğinden yararlanabildiğini söyledi. Bırakma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanabileceğine, ancak bunun yeniden denemeye engel olmaması gerektiğini ifade etti.
0: Betül Hocam, tekrar sizlerdeyiz. İyileşmeyen yaraları konuşuyorduk ve deri kanseri ihtimaline parantez açmıştık. Tekrar sizdeyiz.
1: Özellikle vücutta iyileşmeyen yaralar bizim için özel olarak dikkat ettiğimiz cilt sorunları. Eğer bir yara verilen krem tedavilerine rağmen ya da diğer tedavi bir türlü iyileşmiyorsa, aynı zamanda bizim dermatoskop dediğimiz cihazla yaptığımız muayenede de bizi alert eden, yani sevmediğimiz görüntüler görüyorsak, burada mutlaka deri kanseri olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bir parça alıp bunu patolojide değerlendirme ihtiyacı duyuyoruz.
0: Şimdi tanıdaki gecikmenin kalıcı sonuçlar doğurabildiği bir başka alana geçelim istiyorum. Yani saç dökülmesine. Bu noktada genellikle genetik faktörleri ya da vitamin eksikliklerini konuşuyoruz. Ama özellikle saç köklerinin hasarlandığı, iz bırakan saç kayıplarında hangi belirtiler erken müdahale açısından önem taşıyor?
1: Burada da saç dökülmesinin evet tipleri var. Tüm saç dökülmeleri aynı değil. Bazı saç dökülmeleri aslında bir saç derisi hastalığını ifade ediyor. Yani saçta kalıcı bir dökülme yapabiliyor bu hastalıklar ve farklı tedaviler gerektiriyor. Burada tabii bizim dermatoskop dediğimiz cihazla muayene bulgularımız oluyor. Bunu da bir dermatoloji uzmanı ancak değerlendirerek karar verebilir. Bundan dolayı her saç dökülmesine kozmetik uygulamalar da yapılmaz. Mutlaka onun bir saç derisi hastalığı olup olmadığına bakmak lazım. Bazen çünkü ilaç başlamak gerekiyor.
0: Hocam, o zaman şimdi son başlığımız olan cilt lekelerine geçelim istiyorum. Çünkü yüzümüzde ya da vücudumuzda bir leke oluştuğunda aklımıza genellikle güneş geliyor. Öncelikle bu ayrımı yapalım. Cilt lekeleri neden oluşur?
1: Lekeleri aslında yine tipleri var. En sık nedenleri güneş ışınları cildimizde lekelere sebep oluyor. Ancak sadece güneş ışınları değil, burada genetik yatkınlık önemli, sigara kullanımı, yine stres önemli. Ayrıca gebelik gibi hormonal durumun değiştiği zamanlar ya da hormon tedavileri lekelerin oluşmasına sebep olabiliyor. Bundan dolayı yine güneş lekelerinde çeşitleri var. Aynı zamanda derinlikleri de önemli bizim için. Yani tek sebep güneş diyemeyiz, önemli sebebi güneş diyebiliriz.
0: Güneşin etkisinden söz etmişken önemli bir noktaya da değinelim istiyorum. Çünkü güneş kremi kullanıyoruz, hatta yeniliyoruz da, ama buna rağmen cildimizde lekeler oluşabiliyor. Demek ki korunma konusunda daha da dikkat etmemiz gereken ayrıntılar var diyebilir miyiz?
1: Evet diyebiliriz. Güneş kremi kullanımı aslında biraz yanlış kullanımlarını görüyoruz biz poliklinikte de. Güneş kremi biraz bol kullanılması gereken bir ürün. Çünkü ciltte nemlendirme amacıyla kullanmıyoruz. Güneş ışınlarından koruma amacıyla kullanıyoruz. Burada aslında bir iki parmak kuralı söz konusu. İki parmağımızı dolduracak kadar güneş koruyucu krem yüz ve boyun bölgesine uygulanması gerekiyor. Ve mutlaka 3 saatte bir yazın özel bu güneş kreminin tazelenmesi gerekiyor. Güneş koruyucu kremler bitiriyor. Yani biraz yanlış kullanım söz konusu. Aynı zamanda sadece güneş koruyucuyla, fiziksel koruyucularla, güneş gözlüğüyle güneş korumamız gerekiyor.
0: Peki şimdi biraz da özellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan ve tedavisi bazen oldukça uzun sürebilen gri ve kahverengi lekeleri konuşalım hocam. Çünkü bazı hastalarda lekelerin açıldığını ama bir süre sonra yeniden belirginleştiğini de biliyoruz. Bu lekeler tamamen geçer mi yoksa ömür boyu kalır mı?
1: Aslında bizim güneş lekeleri diye bahsettiğimiz, özellikle melazma dediğimiz, kronik ve tekrarlayıcı bir cilt sorunu olarak kabul etmek gerekiyor. Yani biz tedaviyi verdikten sonra da bunun kronik olduğunu, kronik demek yani ömür boyu sizin bu lekeye sahipseniz bunun tekrarlama riski olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı biz tedavi ediyoruz, güzel sonuçlar alıyoruz ama mutlaka tekrarlama riski olduğunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bizim için tedavi de önemli ancak tekrarlamaması da önemli bir nokta.
0: Şimdi tedavi demişken o zaman biraz daha açalım hocam. Çünkü leke tedavisi denildiğinde bir tarafta kremler, diğer tarafta ise lazer uygulamaları var. Tedavinin neye göre belirlendiğini de merak ediyoruz.
1: Burada tabii lekenin süresi önemli, derinliği, bu lekenin sebebi de önemli. Bazen yüzde oluşan bir sivilceden sonra kalan leke farklı oluyor ya da bir melazma dediğimiz lekesi farklı olabiliyor. Aslında biz çoğunlukla bakasyon tedavilerini, yani hem krem tedavileri, bazen hap tedavileri, ayrıca bunlara eklediğimiz Q-switch lazer gibi lazer tedavileri ya da damar lazerleri, yani kombinasyon hepsinden ihtiyaca göre kullanabiliyoruz.
0: Peki hocam, kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Son cümlenizi alayım.
1: Ben teşekkür ederim. Yani aslında bu yayında cilt hastalıklarının sosyal

0: Raporlu ilaç kullananlar için hastaneye gitme, randevu alma ve sıra bekleme devri kapanabilir. Milyonlarca kronik hastayı ilgilendiren düzenleme için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
1: Bir rapor yazıldı diyelim, 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından, o ilacı eğer değişiklik olmadıysa, olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç yazmanıza gerek yok.
0: Yani rapor süresi boyunca tedaviye ya da ilaçta değişiklik olmadığı sürece hastaların her seferinde yeniden reçete yazdırmak için doktora gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin özellikle kronik hastalar ve ileri yaştaki vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.
1: Biz insanların esasında sağlık hizmetini ayağına getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaşlı grubun veya yatağa bağımlı insanların hastaneye gelmeden sağlık hizmetine ulaşılabilir olmasını sağlatmaya çalışıyoruz.
0: Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmaların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
2: Efendim, sağlık raporunu burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek mutlu kalın.

Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Reklam. Radyo S.
7: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla, Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Ekonomi Hattı başlıyor. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

0: Az TV ekranlarından merhaba, Ekonomi Hattı ile karşınızdayız. Günün en öne çıkan ekonomi başlıklarını bugün de aktaracağız. Ekonomist Soner Kuru birazdan bizlerle birlikte olacak, günün başlıklarını yorumlayacak. Programımızın ana çerçevesinde çizecek olan 4 maddeyi ekranlarımıza taşıdık. O 4 maddeyi de aktaralım. İlk olarak fon tasfiyesi diyeceğiz. Fon tasfiyesinde yeni dönem. Tabii Türkiye gündeminde daha bir süre daha ilk madde olarak konuşacağımız başlık. Şimdi yatırım fonları ile ilgili yaşanan süreci elbette ki yakından takip ediyoruz. Şimdi gözler tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelerde. İlk ödemelerin başlaması mağdur yatırımcılar açısından evet önemli bir gelişme ama burada asıl mesele yatırımcıların ne kadar ödeme alacağı ve zararlarının ne ölçüde karşılanacağı. Bir yandan ödemeler sürerken diğer yandan sermaye piyasalarında güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Birazdan Soner Kuru'ya sorularımızı yönelteceğiz diyelim. İkinci başlığımıza bir geçiş yapalım. Petrol tabii ki gündemimizde. Petrolde jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Yine tabii jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarında belirleyici. Bir tarafta Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Bunu biliyoruz. Brent petrolün varil fiyatının da 106 doların üzerine çıkması bu riskin piyasalara nasıl yansıdığını gösteriyor. Üstelik petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnızca akaryakıtla sınırlı değil. Akaryakıtla beraber taşımacılıktan üretime, oradan da market raflarına kadar geniş bir alanı etkileyebiliyor. Peki bu yükseliş kalıcı hale gelirse küresel enflasyon ve Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir? Birazdan onu da değerlendireceğiz diyelim. Küresel olarak dünyanın takip ettiği tabii ki Fed'in faiz kararı. Üçüncü maddemiz de bu bağlamda. Fed'in faiz rotası netleşiyor mu sorusu gündemimizde. Şimdi küresel piyasaların gözü kulağı evet Fed'de ama Fed'in faiz kararı öncesinde ABD enflasyon verisinde. Çünkü açıklanacak rakam ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki dönemde faizleri nasıl şekillendireceğine ilişkin beklentileri de etkileyebiliyor. Sadece aslında Fed'i değil altının yönüne dair de bize sinyaller verecek. Şimdi enflasyon yüksek gelirse faizlerin daha uzun süre yüksek kalması, hatta yeni faiz artışı ihtimali gündeme gelebilir. Faiz artışı her ne kadar aralığa kaldı gibi görünse de bugünkü veriler aslında önümüzdeki faiz patikasındaki yolu bizim için daha da net hale getirmiş olacak. Daha ılımlı bir veri ise piyasalara biraz nefes aldırabilir. Burada kritik nokta şu, petrol fiyatları yükselirken enflasyonu düşürmek FED için ne kadar kolay olacak? Yine ayrıntılı konuşacağımız başlıklardan bir tanesi de bu olacak. Amerika'dan gelen veriler ve FED'in faiz rotası. Dördüncü ve son başlığımıza geçiyoruz. Cari açıkta yükseliş beklentisi. Şimdi tabii ki Türkiye ekonomisi açısından önemli başlıklardan biri de cari denge. Uluslararası finans kuruluşu Citi, Türkiye'nin cari açığının milli gelire oranının 2025 sonundaki %1,9 seviyesinden 2026 sonunda %2,7'ye çıkmasını bekliyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'nin ithalat faturasını arttırarak bu görünüm üzerinde elbette ki baskı oluşturabiliyor. Ancak cari dengeyi belirleyen tek unsur enerji değil, üretim yapısı, ihracatın gücü ve ithalata bağımlılık da önemli. Şimdi tüm bu koşullar göz önüne alındığında cari açıktaki bozulma geçici mi diyeceğiz yoksa daha kalıcı bir iyileşme için ekonomide yapısal adımlar mı gerekiyor? Yine konuşacağımız başlıklar arasında diyelim. Hemen konuğuma merhaba diyorum. Ekonomist Soner Kuru bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ekonomi Hattı'na Soner Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Valla hafif böyle bir geçmeyen gribimiz var, onun haricinde çok iyiyiz, teşekkürler, sizi sormalı.
0: Çok geçmiş olsun, herhalde grip olmayan, soğuk algınlığı yaşamayan kalmadı şu dönemde.
1: Mevsim dönüşü.
0: Takviyelerimizi kullanıyoruz, daha zinde olarak güne devam edelim diyeyim. Gündem de bizim gibi, bir öyle bir böyle, orada daha böyle bir rutin ilerleyiş görmüyoruz. Fon kriziyle başlayalım isterseniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkanı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon çıkışlarına rağmen burada yerleşiklerin yine de TL varlık tercihlerinin zayıflamadığını vurguladı. Şimdi yabancı sermaye çıkışları da yaşanıyor. Yerli yatırımcının TL'ye ilgisi piyasalar için ne kadar güçlü bir dayanak olabilir? Onu size sorayım. Bir de hala sıkı para politikası sürdürülürken buradaki dengeyi korumaya yeterli mi? Ne dersiniz?
1: Yani şimdi bu tabii birkaç senedir uygulanan yüksek faiz politikası Türk lirası üzerinde böyle bir zırh etkisi oluşturuyor. Kırılganlığın önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Dolar-TL paritesi üzerinden okuma yaptığımızda, yoksa ekonomiye ilişkin farklı alanlardaki kırılganlıklardan söz etmiyoruz bunu söylerken. Haliyle bu fon sürecinin ardından yaklaşık 3 milyar 4 milyar dolar kadar böyle bir döviz tevdiat hesaplarında artış oluştu, ama bunun da detayına baktığımızda talebin ağırlıklı tüzellerden geldiğini görüyoruz. Bizim özellikle çekindiğimiz alan böyle bir spekülatif döviz talebine doğru gitmesi hikayesi genelde bireysellerin tercihi oluyor. O tarafta böyle anlamlı bir bireyselde bir döviz talebi hikayesi okumadığımızı ifade edeyim. Özellikle Türk lirası üzerindeki bu faiz zırhı yine burada ciddi bir koruma alanı sağlıyor Türk lirası üzerinde. Ama işte ne oldu? İşin bardağın dolu tarafından bakalım. Fonlardan bir miktar çıkış var. Bu çıkan paranın büyük ölçüde, çok büyük ölçüde neredeyse mevduata kaydığını görüyoruz. Yani para sistem içinde kaldı, yastık altına gitmedi. Ekonomi için asıl hasar verici olan ekonominin dışına çıkması, yastık altına kayması olur idi. Bu olmadı. Bu Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Bizim finansal sistemimiz açısından da bu süreç bir stres testi oldu ve paranın sistem dışına çıkmaması bu stres testi anlamında bence olumlu tarafı
0: hikayenin.
1: Buraya bir
0: parantez açabilir miyiz? Şimdi vatandaş, evet, TL mevduatta yoğunlaştı, ama bu yoğunlaşmayla birlikte buradaki faiz oranının da düşeceği yine öngörülüyor. Nitekim hani bir geriye doğru kayma da var. Burada dolar ön plana çıkar mı? Eğer böyle devam ederse hani buradaki yoğunlaşmayla beraber faizin düşmesi. Gerçi risk sevmeyen yatırımcı burada, ama siz nasıl görürsünüz burayı?
1: Şimdi buradan oraya bağlayalım. Faiz indirim patikasına bağlayalım konuyu, dediğiniz gibi. Açıkçası şimdi enflasyona ve faize bakarsak, sadece ikisine bakarsak, Merkez Bankası'nın önünde böyle biraz bir indirim alanı var gibi. Yani 30'un altına kaymış bir enflasyon, 37'de politika faizi bir indirim alanı açıyor. Ama konu bu kadar, ne diyelim, sadece iki değişkenli değil. Bir diğer değişken de Merkez Bankası döviz rezervleri. Şimdi Ağustos sonunda Merkez Bankası, hatırlayalım, %40 olan fiili faizi 37'ye çekmişti haftalık repoya dönerek. Ağustos sonunda Merkez Bankası'nın rezervi 188 milyar dolardı. Bugün 170 milyarın altına geriledi. Burada böyle ciddi bir yabancı çıkışı veya ciddi bir döviz talebi yok. Ama ne var? Öyle bir faiz haddi olmalı ki, evet, mümkün olduğu kadar hem dezenflasyonu desteklemeli, ama diğer taraftan da Türkiye'ye para girişini desteklemeli. Carry trade, tahvil vesaire, ama para giriyor olmalı. Öyle bir faiz haddi. Şimdi 37'nin bunu çok sağladığı noktasında soru işaretlerim var benim. Yani niye? 40'tan 37'ye gerilettiğimizde, evet, rezervde anlamlı bir geri çekilme var. Haliyle bu demek ki önümüzdeki dönemde faiz indirmeye devam ederse rezervdeki trend terse dönebilir ihtimali oluşturuyor. Yani yabancı mevcut risk getiri dengesi içinde son 2-3 yılda Türkiye'de %20'lerde, %25'lerde para kazandı. Ama diğer taraftan şimdi bir miktar bunu azaltacaksınız, bir de riskler ölçüsünde bir değerlendirme yapıyorlar. Haliyle bir şekilde buraya paranın geliyor olması lazım. Mevcut şu son 1,5-2 aydır takip ettiğimiz rezervlerdeki trend faiz indiriminin önünde bir, ne diyelim, alan tıkayan bir unsur. Haliyle ben öyle gürültülü bir faiz indirimi dönemi Türkiye ekonomisine ilişkin beklemiyorum. Yani şu faizi 40'tan 37'ye çektikten sonra döviz rezervleri paralel kalsaydı veya artış ivmesi devam etseydi, ben önümüzdeki toplantıda 20 Ekim'de 100 bas puan indirim, Aralık'ta da 100 bas puan indirimle yıl sonu 35'e rahatlıkla gelir der idim. Ama şu anda mesela böyle bir adım biraz daha güvercin olur ve sonrasında rezerve ilişkin bu soru işaretlerini, şu bir buçuk aydır oluşan soru işaretlerini büyütür. O yüzden de burada faiz indirimi açısından böyle derin bir alan yok, açık bir alan yok. Haliyle Türk lirası faizde yatırım yapan yatırımcı açısından, mevduata parasını bağlamış yatırımcı açısından da bu beklentilerle birlikte ileri dönemde gelir öyle anlamlı bir düşüş göstermeyecektir diye değerlendiriyorum. Zaten bankalar da yine mevduat fiyatlamasını yaparken vade yukarı doğru gittikçe o faiz indirim beklentilerini böyle güçlü güçlü mevduatlara şu an için yansıtmıyorlar. Ez cümle mevduat, faiz, Türk lirası cinsi faiz hala güvenli liman ve hala cazip olmaya devam ediyor diye değerlendiriyorum. Hı hı.
0: O zaman Ekim'de pas geçme ihtimali size göre daha yüksek. İndirim aralığa mı kaldı diyeceğiz. Yani, şartlar değişmez ise.
1: Belki 50 bas puan, belki pas geçmesi daha rasyonel olabilir. Çünkü dediğim gibi oradaki rezerv yapısındaki trendi kontrol etmemiz lazım. Hani belki bir 50 bas puan indirip bakabilir. Belki 100 bas puan da indirebilir. Yani sonuçta ne yapması gerektiği ile ne yapar noktasında bazen makas oluyor Türkiye ekonomisinde. Evet. Benim açımdan biraz daha sıkı kalıyor olması lazım şuradaki rezerv hikayesiyle ilgili. Ama diğer taraftan indirme ihtimali de var mı? Hani buna yok diyemeyiz. Bir de şuna parantez açayım. Şimdi döviz borçlanma eğilimi Türkiye'de birkaç senedir arttı. Çünkü TL borçlandığınızda %45-%50'lerde neredeyse bir maliyetle borçlanıyorsunuz. Ama döviz borçlanma imkanınız varsa, böyle bir limitiniz varsa %9'larda döviz borçlanabiliyorsunuz. %20'lerde de kur gidiyor. %30-35 maliyetle döviz cinsinden borçlanabiliyor. Özellikle şirketlerde bu eğilim var. Ne oldu? Vadesinin 12 aydan az kalmış. Yani kısa vadeli döviz yükümlülükleri ekonomide 240 milyar dolara geldi. Bu anlamlı seviyede yüksek bir ne diyelim değer. Kitap der ki ve özellikle kredi derecelendirme kuruluşları der ki ben senin ülke riskine bakarken buradaki ödemeler üzerindeki kabiliyet ve yeteneğini rezervlerinle ölçerim ve kısa vadeli yükümlülüklerin kadar kasanda rezerv olmasını beklerim der. Şimdi şu anda 170 milyar brüt rezervler, 240 milyar dolara yakın döviz yükümlülükleri var. Haliyle Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmeye de şu anda ihtiyacı var. Bu da yine faiz indirimi sürecinin önünü bence biraz daha bağlayan bir parametre. Ben Merkez Bankası yönetiminin sadece enflasyondaki trende ve beklentilere değil, döviz yükümlülüklerine ilişkin bu yapıyı da gözeterek karar vereceğini değerlendiriyorum.
0: Nitekim Cuma günü de şimdi S&P'nin Türkiye raporunu bekliyoruz. Oraya da kısaca bir yorumunuzu alayım. Şimdi Türkiye'de yaşanan gelişmeler böyle. Hani S&P üzerinde çok etkisi olur mu bilmiyorum ama hani dışarıdan bir bakış olarak Türkiye'nin görünümü de önemli. En azından borsaya bir katkısı olur mu belki?
1: Yani zaten görünüm durağan, orada bir değişiklik beklemiyoruz açıkçası. Bu fon sürecine ilişkin muhakkak bir notları olur, bir iki cümle geçirirler ama piyasa fiyatlaması anlamında bir değişiklik oluşması ihtimali açıkçası zayıf. Önümüzdeki dönemde yabancının bakışı açısından belki böyle bir köşe niteliği taşıyacak, oyun değiştirici konu Kasım ayındaki MSCI'in değerlendirmesi olur diye değerlendiriyoruz. Evet. Çünkü tüm bu fon süreci onların özellikle uyarılarıyla başlamıştı. Sanki S&P'den ziyade o Kasım ayındaki MSCI değerlendirmesi daha etkili olur diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi tabii MSCI'yi bekliyoruz. İş tarafa tekrar geri döndüğümüzde fon süreciyle alakalı tasfiye ve ödeme sürecinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de gönüllü iade. Sizin yorumunuzu burada merak ediyorum. Şimdi tabii haksız kazanç elde edenlerin parayı iade etmesi için burada bir süreç başlatıldı. TMSF bünyesinde işte hesaplar açıldı, açıklandı. Ama şimdi iade hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Açıklamalar bu yönde. Bu kişileri kazançlarını geri vermeye nasıl teşvik edilir? Onu size soracağım. Hukuki boyutuyla beraber yani bu mekanizma pratikte sizce ne kadar işler?
1: Şimdi şöyle, geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bazı sayılar açıklanmıştı. Yani orada çok az bir sayı böyle bir iade yoluna doğru gidiyor. Şimdi bir kere burada hani 20 yıldır bu işlerin içinde olan biri olarak söylüyorum. Bir de bu yatırımcı psikolojisi anlamında böyle biraz araştırmalar da yapmış biriyim kendi çapımda. Bir yatırım yapıp kazanıyorsanız genel itibariyle kendinize ve kendi yeteneklerinize bunu yazıyorsunuz. Ama bir yatırım neticesinde kaybediyorsanız burada biraz daha dışarıdan böyle bir etki aramaya gidiyor. Bizim işlerin en ne diyelim zor yanı da burasıdır aslında. Şimdi buraya yatırım yapıp, bu fonlara yatırım yapıp para kazanmış insanlar kendi öngörüleri üzerinden bunun geldiğini ve hani kendi başarıları olduğunu büyük ölçüde değerlendiriyorlar. Yani kendi iç sesleriyle konuşmaları böyle. Haliyle bunların ne kadarı ya aslında burada bir problem var deyip gelir bunu bilemiyoruz. Orada belki hukuki noktada sorumluluk doğması beklenenler buradaki sorumluluğun bir miktar üzerinden atıyor olmak için böyle bir adıma gidebilirler. Yani o mekanizma ne kadar çalışır? Benim bununla ilgili soru işaretlerim var. Yani gönüllü değil de sanki orada biraz TMSF eliyle toplanabilirse toplanacak gibi geliyor bana.
0: Takipteyiz. Hani belirtilen de şöyle, süreç daha bir iki hafta içinde sonuçlanacak gibi değil. Daha önümüzde aylar var. Neler olacak onu da aktaracağız. Şimdi fon soruşturmasıyla alakalı iddialar ve bunlara ilişkin açıklamalar tabii peş peşe geliyor. Yatırımcıların da doğal olarak gündeminde. Şimdi bu tür süreçlerde hep şunun vurgusu da yapılıyor. Şeffaflık ve doğru bilgilendirme. Bunun önemini de bir sizden dinleyelim. En azından bugüne kadar gelen süreci, atılan adımları siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani genel itibariyle kamuoyunda bir konsensüs var. Yani aslında çok daha önceden, belki de bu kadar büyümeden bu hikaye önlem alınabilirdi. Daha az mağduriyetler oluşabilirdi noktasında bir konsensüs var. Ama geldiğimiz noktada bugün itibariyle bir değerlendirme yapacak olursak, devletin en üst makamlarından bu işe böyle hani birebir takip edildiği, bakıldığıyla ilgili açıklamalar var. Yani Cumhurbaşkanı düzeyinde bu iş takip ediliyor. Bu da özellikle hani sürece ilişkin güven veren bir taraf, yani sahip çıkılması noktasında. Ama buradaki mağduriyetler ne kadar giderilir, ne kadar giderilmez? Çünkü burada hazine kaynağı kullanılmayacak. Bir miktar işte mevcut likidite yöntemleri, bir miktar da bu işte hani haksız kazanç elde edenlerden bunların geri alınma hikayesi ne kadar alınabilecek, bunlar belirleyici olur. Şimdi özellikle ikiye ayırmak lazım. Para piyasası fonları ve hisse senedi yoğun fonlar. Para piyasası fonları zaten büyük ölçüde likit. Geçtiğimiz hafta da bu noktada ödemeler yapıldı. Yine dün açıklanan İletişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada özellikle bir 3 kurum var. Buralara evet. ilişkin yine para piyasası ağırlıklı fonlarda ödemeler devam edecek. Problem hisse senedi yoğun fonlarda. Şimdi orada özellikle geçtiğimiz dönemde zirveden baktığımızda oradaki hisse senedi fiyatları 10 liralardan 1 liralara kadar gerilemiş durumda. Yani %90 bir gerileme var. Haliyle ben bu fonlara yatırım yaptıysam, örneğin yıl içindeki zirvemi 100 lira gördüysem, şu andaki piyasa değeriyle bu hisselerin 10 liraya falan geri çekiliyor. Şimdi orada 90 liralık bir kayıp oluşmuş olacak. Şimdi burada para piyasaları, sermaye piyasaları sıfır toplamlı bir oyundur. Bu işlemleri geriye doğru ters işlemle götürürsen herkesin mağduriyetini gidermiş olursun. Yani biri 100 liraya almış, sonra işte 1000 liraya çıkmışsa, ters işlemde 1000 liraya aldırıp sonra 100 liraya geri sattırırsan buradaki sıfır toplam hikayesi gerçekleşmiş olur, ama pratikte bu mümkün değil. Çünkü ben 100 liraya aldım, 1000 liraya sattım, ama o 1000 lirayı da çektim, harcadım, yedim. Şimdi o

0: lirayı benden nasıl geri alacaksın hikayesi var. O yüzden süreç karışık. Para piyasası fonlarına öncelik veriliyor. Hisse senedi yoğun fonlarla ilgili de dünkü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasında aynı ve nakdi olarak diye bir söylem var. Burada belki de bu hisseleri bu fiyatlardan satmak yerine bu hisse senedi yoğun fonlara yatırım yapmış insanların hesaplarına o adetler kadar fon katılma payı dönemindeki adetler kadar hisseler de birman yapılabilir. Bu da bir yöntem ve bu acil likidite krizinin önüne geçer. Yani ben yatırım yaptıysam bana bugünkü işte 100'den 10'a düşmüş değerin parasını göndermek yerine hisseyi gönderirsen belki ben o hisseyi uzun vadede tutacağım eğer o şirket batmayacaksa, kapanmayacaksa. Bu da başka bir alternatif oluşturur yatırımcı açısından, bence önemlidir. Ama sürece ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Dediğim gibi para piyasası fonlarında süreç biraz daha rahat ama hisse senedi yoğun fonlarda büyük oranda soru işareti devam ediyor. Bir noktada özellikle buraya yatırım yapmış ve haber akışını bekleyen, yani o fondan çıkamamış insanlar açısından böyle bir hikayenin ana paranın, yatırılan paranın tamamının geri alabileceği gibi kamuoyunda beklentiler yani bu tip söylemler, paylaşımlar reyting aldığı için biraz buna eğilim var ama ben orada bir ana para garantisi olduğunu düşünmüyorum. Yani inşallah tabii ki herkes mümkün olduğu kadar az zararla bu işten sıyrılır ama hani 100'den 10'a doğru gerilemiş bir fiyatlama gerçeği var karşımızda.
1: Takipteyiz, aktaracağız. Şimdi gündemin önemli bir diğer başlığı petrol. Merkez bankalarını konuşuyoruz. Belirleyici etken burada tabii petrol fiyatlaması. Enflasyonu konuşuyoruz. Enerjideki artış onu da etkiliyor. Genel tabloya bir bakalım. Şimdi tabii gelişme, haber akışı da çok hızlı ve farklı. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını takipteyiz. Burada petrol arzına ilişkin endişeler artıyor. Brent petrole bakıyoruz, yine 105 doların, 106 doların üzerine çıktı. Öte yandan ABD'nin bazı kararları var Rusya ile alakalı, dizel ihracatı ile alakalı gibi gibi çok fazla etkeni konuşuyoruz. İşte Rusya'nın da dizel ihracatını arttırması, bilmiyorum buradaki baskıyı hafifletir mi? Yine biz jeopolitik risklere mi bakacağız petrol fiyatlaması açısından? Hangi maddeler bizim için önemli olacak? Çünkü petrolün seyrinin yukarı yönlü olması da her şeyi otomatikman etkiliyor.
0: Şimdi burada tabii petrol fiyatlarının bu denli yükseliyor olma hikayesi üretici ülkeler hariç dünyada çoğu kimsenin işine yaramayan bir konu. Amerika dahil, Çin dahil, Amerika üretici olmasına rağmen haliyle istenmeyen bir unsur. Burada gömleğin ilk düğmesi İran. Hürmüz Boğazı'nı bu kadar uzun süre kapalı tutabilme kabiliyetine sahip olmuş olması itibariyle. Herhalde bu İran operasyonuna başlarken, savaşa başlarken, başta Trump yönetimi olmak üzere böyle bir kabiliyetin farkında değillerdi. Bu sürdüğü sürece herhalde petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. Çünkü akışın büyük kısmı buradan. Bölgede yeni jeopolitik riskler de var. Babülmendebe ilişkin riskler, işte bu Suudilere saldırılar, Husilerin. Bu da tansiyonu arttırıyor. Şimdi geldiğimiz noktada Trump körfezi açamadığı ölçüde seçime şurada birkaç hafta kala geçtiğimiz hafta G7 ülkeleriyle görüşüp oradaki rezervleri, kritik rezervlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptırdı. Bir iki gün sadece düşürebildi. Sonra Rusya'ya döndü, ya sende var mı dedi, biraz seninkileri alalım. Yani şunu şey yapıyor, seçim öncesinde petrol fiyatlarını şöyle biraz düşürüp bunun propagandasını yapma niyetinde ama başarılı olmuş değil. Sürece ilişkin bir de şimdi tabii Çin işe uyandı. Çin biliyorsun dünyanın en önemli petrol ithalatçısı. Petrol rezervlerini arttıracak yeni depolama tesisleri bu noktada şu anda
1: günlük stoklarına 400 bin varil eklemesi bekleniyor Çin'in.
0: Şimdi bu bugünden yarına veya bugünün etkisi fiyatlarda doğrudan değil. Çin de bu fiyatlardan stok yapmak istemeyecektir. Mümkün olduğunca o da düşük fiyatlardan, düşük ortalamalarla bunu sağlamaya çalışacak. Bu biraz daha orta vadenin konusu. Şimdi benim bas senaryom şu. Hürmüz'ü bu kadar uzun süre kapalı tutuyor olmak İran açısından da çok sürdürülebilir değil. Ekonomisi ciddi anlamda bundan zarar görüyor. Bir şekilde hayat devam etmek durumunda. Anladığım kadarıyla seçim sonrasına bıraktı bunu. Amerika'daki bu ara seçimler sonrasında ben Hürmüz'deki trafik

0: fiyatlarında belki hızlıca 60 dolara geri düşmeyiz ama en azından böyle 3 haneli rakamların altında bir yerde biraz daha ferah bir noktada denge bulması ihtimali yüksek. Aslında hesap kitabı da biraz ona göre yapıyor olmak lazım. Çünkü yüksek petrol fiyatı biliyorsun enflasyonu yükseltiyor. Yani Amerika'dan enflasyon alacağız, Avrupa'dan enflasyon verilerini alacağız bu hafta. Enflasyon yukarı gidiyor. Yüksek enflasyon yüksek faiz anlamına geliyor yine. Özellikle küresel anlamda FED'den artık bir faiz artış hikayesi beklentimiz var mevcut fiyatlar çerçevesinde. Hı hı. Ama ben bunların hepsinin değişebileceğini düşünüyorum. Yani petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olduğu bir faiz beklentisi iklimiyle petrol fiyatlarının 80 dolarları 70 dolarlara düştüğü bir iklimdeki faiz beklentisi farklı olur. Amerikan seçimlerinden sonra bu noktada değişiklikler, önemli değişiklikler ihtimali yüksek. Hürmüz'ün tekrar açılması, petrol fiyatlarının geri çekilmesi paralelinde faiz indirim beklentilerinin azalacağını değerlendiriyorum. Hı hı. Biraz daha ama süre var buna. Çünkü İran seçime bu ortamda Amerika'yı sokmayı hedefliyor.
1: Evet, Amerika tarafından gelen her sinyal tabii ki önemli. Şimdi FED'den gelen daha ılımlı mesajlar var. Burada küresel piyasalara biraz nefes aldırıyor, evet. Ama siz de vurgusunu az önce çok güzel yaptınız. Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişesinde canlı tutuyor. ABD'den gelecek verilere de değindiniz. İşte bugün saat 15.30'u bekliyoruz. Eylül ayı enflasyon verisi. Buradaki dengeleri değiştirebilir. Evet, piyasa beklentisi aylık olarak %0,6 idi. Yıllık baktığımızda da %3,6 bekliyoruz. Şimdi bu kararlar Fed'in faiz kararını elbette ki etkiler ama hani verilerin daha ılımlı geliyor oluşu belki Fed'de nasıl bir adım süreci sizce gösterir?
0: Şimdi Amerika'daki ekonomi iklimi de baktığımızda aslında Fed'in faiz kararları büyük resim içinde bir alt madde. Amerika'da özellikle şu anda devlet politikası özellikle Çin'le olan bilek güreşi, Çin'in durdurulması noktasında. Yani bu İran savaşı da aslında bu üst başlığın içinde bir alt madde. Bence petrol fiyatları da, Fed'in faiz kararları da. Şu anda Amerika topyekün aslında Çin'le adı konulmamış bir savaş içinde ve büyük ölçüde teknoloji ve ekonomi üzerinden ilerleyen bir hikaye. Bunu Sovyetler ve Amerika dönemindeki soğuk savaş dönemine biraz benzetebiliriz. Şimdi bu burada böyle bir hikaye varsa, bir bilek güreşi varsa yüksek faiz ortamı bu bilek güreşini Amerika açısından zorlayan bir parametre. Hatta geçtiğimiz haftalarda bu uzun vadeli tahviller yukarı doğru gittiğinde Amerikan Hazine Bakanı hemen açıklama yapıp biz tahvil alıyoruz deyip onu aşağı doğru çekme eğilimindeydi faizleri. Haliyle biraz buradan okuma yaptığımızda şu anda zaten büyük ihtimalle böyle bir bekleyiş var. Artık kilitlendi, seçime kadar yeni kararlar alınmıyor. Çünkü seçime kadar yapacağınız buradaki yüksek faize müdahaleler yetersiz kalır, boşa kurşun yakmış olursunuz. Seçimden sonra Amerika'da hem hazine tarafının hem de FED'e yönelik beklentilerin bu yükselen faizlerle biraz daha yüksek sesle mücadele edeceğini ben varsayıyorum. Şu anda şey gibi düşünün, futbolda mesela maçın son 5-10 dakikası iki tarafta skorun çok değişeceğini düşünmüyorsa böyle biraz enerjiyi tasarruflu kullanır. Şu anda Amerika bu yüksek faizlerden özellikle son 20-25 yılın tahvillere baktığımızda en yüksek faizi bundan çok rahatsız ama şu anda buna ilişkin yapacağı eylemler seçim öncesi biraz boşa gideceği için bence bu cephaneyi seçim sonrasında saklıyor diye değerlendiriyorum. Seçim sonrasında biraz daha bu noktada net açıklamalar gelir. Şu anda baktığımızda piyasa fiyatlaması Aralık'ta FED'den bir faiz artışı bekliyor. Önümüzdeki 12 ayda da yine ortalama 2 faiz artışıyla faizlerin 75 bas puan artacağını fiyatlıyor ve bekliyor. Ama benim hani hem ekonomik hem siyasi okumam seçimlerin ardından hızlıca birkaç ay içinde bu beklentilerin değişeceği noktasında nereye doğru değişeceği, faiz artış beklentilerinin azalacağına doğru bir hikaye ihtimali yüksek.
1: Şimdi Amerika'da tablo böyle. Evet, seçimler bekleniyor. Bir de Avrupa'ya bakalım. Şimdi tam da bu belirttiğimiz etkenler, işte enerji kaynaklı enflasyon, faiz artış ihtimalini evet gündeme getiriyor. Diğer yanda vurgusunu yaptınız, yükselen tahvil getirileri. Burada da ekonomik faaliyetler baskılanıyor. Avrupa Merkez Bankası buradaki riskler arasında

0: Nasıl bir denge kurar sizce? Faizde hangi yolu izler?
1: Şimdi şöyle, orada çarşı biraz daha karışık.
0: Evet.
1: Yani hem Rusya tarafından birkaç senedir bu savaşla birlikte bir enerji tedariğinde problem yaşıyorlar. Şimdi tabii bir de bu İran savaşı ile birlikte, Hürmüz'ün kapalı kalması ile birlikte petrol fiyatları üzerinden bir şok yediler. Ama bunca şeye rağmen Avrupa ekonomisinin dirençli kaldığını söylemek mümkün. Yani hem PMI rakamlarında hem büyüme rakamlarına baktığımızda o şokların ölçüsünde ekonomilerde daralma yok. Bunun da sebebi son dönemde bu hem enerji hem savunmaya yönelik altyapı yatırımlarının artmış olması hikayesi var. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomisini mümkün olduğu kadar ayakta tutmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan tabii siyasi belirsizlik ortamı da bu noktada etkili. Faiz artışı noktasında şimdi Fed'den net şekilde böyle bir artış bekleyebiliyoruz ama ECB'nin eli bu kadar rahat değil. Çünkü Avrupa'da ekonomik anlamda ve siyasi anlamda da problemli ülkeler var ve hani hızlıca artacak bir faizi bu ülkeler kaldırmayabilir. Daha kırılgan bir yapı söz konusu. Haliyle o yüzden orada da önümüzdeki döneme ilişkin faiz artı yani mevcut petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri çerçevesinde faiz artış beklentileri var ama bu noktada ne kadar istekli olacak? Dediğim gibi o konuda Fed kadar güçlü değiller. Önümüzdeki aylarda sıkı mesajlar gelebilir ama ne kadar sıkılaşabilir Avrupa ekonomisi ECB? Ona bakacağız. Ben çok sıkılaşma noktasında alanları olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Şimdi yine bu gelişmeler ışığında bir tarafta da güçlü dolar var. O da tarihi yakın zamanda zirveleri zorluyor. Fed'in faiz patikasına dair beklentiler var. Tüm bu gelişmelerle birlikte altın. Tabii petroldeki riskleri de, Orta Doğu'daki gerilimi de, dünyadaki savaş atmosferinde konuşursak eğer altın nasıl bir yön çizer?
1: Kafayı kaldıramamasının sebebi yükselen faizler.
0: Evet.
1: O tarafta biraz daha hani faiz mi altın mı noktasında kısa vadede maçı faizler kazanmış gibi görünüyor. Altın kafayı kaldıramıyor.
0: Evet.
1: Burada da yine seçim sonrası manzara değişebilir. Hikaye ne? Petrol fiyatları yüksek kaldığı için enflasyon yükseliyor, faiz beklentileri artıyor. Paralelinde uzun vadeli tahvillerde ciddi bir artış var. Bu altın açısından tahviller özellikle Amerikan tahvilleri en önemli rakip diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan altında başka bir hikaye var. Merkez bankaları almaya devam ediyor. Yani merkez bankaları burada hani kısa vadeli traderlar gibi fiyat düştü alayım yükseldi satayım yapmaz. Bunlar genelde kritik rezervlerdir. Dünyanın geldiği nokta itibariyle işte ticari yaptırımlardan, tarifelerden, şundan bundan en az etkilenecek enstrüman altın. Yani 2022'de Rusya bu Ukrayna Savaşı'nı başlattıktan sonra Batı biliyorsunuz finansal ilişkileri dondurdu, durdurdu. Rusya ticaretinde büyük ölçüde altın rezervlerini kullandı ve 2022'den sonra özellikle Doğu ülkeleri Çin, Hindistan biraz bu işe uyandı. 2022 öncesi yıllık Merkez Bankası alımları 300-350 tonken 2022, 23, 24, 25 bin tonun üzerine çıktı Merkez Bankası alımları. Bu yılda yine böyle 800 tonlarda kapatılacak gibi görünüyor Dünya Altın Konseyi'nin raporlarına göre. Yani altında bir talep var ve bu talep ila nihayet fiyatı yukarı doğru itecektir diye değerlendiriyorum. Yıl sonuna ilişkin beklentilerin biraz daha olumlu. Belki 4500 üzerinde bir yerde bir yıl kapanışı olabilir. Buradaki temel senaryo az önce dediğim gibi Amerika'da seçimlerin ardından Hürmüz'ün biraz daha böyle açılıyor olması, petrol fiyatlarının biraz daha normalleşmesi, faiz beklentilerinin de biraz daha aşağı doğru revize edilmesiyle birlikte altın da bundan olumlu etkilenebilir. Aşağı doğru risklere baktığımızda 4000 dolar üzerinde hep kalıcı olmakta istekli. Altına gelmez diye bir şey yok. Piyasada ucuzun da ucuzu, dibin de dibi vardır
0: Evet.
1: ama en azından 4000 dolar altında bu süreçte bir kalıcılık oluşması ihtimali de zayıf diye değerlendiriyorum. Altınla ilgili ben orta vadede pozitifim.
0: Şimdi bir taraftan da yine önümüze gelen haber akışları içerisinde IMF'in açıklamaları var. Onu da yorumlamanızı isteyeceğim. Burada dünya ekonomisine alakalı, ekonomisiyle alakalı hem öngörüler var, bazı tahminler var. Şimdi IMF küresel kamu borcunun 2030 yılına kadar dünya ekonomisinin de büyüklüğünü aşabileceği uyarısında bulunuyor. Ciddi bir uyarı. Şimdi büyük ekonomilerde yükselen tahvil getirileri verilerine baktığımızda evet borçlanma maliyetleri de bu bağlamda artıyor. Bu tabloya baktığımızda bizim gibi ülkeler açısından, gelişmekte olan ülkeler açısından finansman maliyetlerini, işte diğer yandan belki de sermaye girişlerini nasıl etkiler? Bu raporla birlikte yorumunuz ne olur?
1: Şimdi 15-20 yılda kapitalist sistem yeni bir mekanizmaya uyandı. Bu parasal tabanı genişleterek böyle bir suni refah oluşturuyor. 2009 global krizden önce mesela Fed'in bilanço büyüklüğü 800-900 milyarken pandemi itibariyle bu 9 trilyona ulaştı. Şu anda da 6,5 trilyon dolarlarda. Yani son 15 senede dünyada özellikle Amerikan doları cinsinden dolaşan para 10 kat arttı. Şimdi tabii burada parayı bastığınızda bir miktar enflasyon oluşuyor ama rezerv para birimiyseniz bu etki çok çok aza iniyor. Yani Türkiye ile Amerika'nın para basma hikayesi aynı etkiyi oluşturmuyor. Türkiye'de birebirden daha yüksek bir katsayı ile enflasyon olarak dönerken Amerika'da çok daha düşük bir katsayı ile enflasyon olarak dönüyor. Bir miktar tabii bu para bastım, borçlandım ve işleri böyle çevirdim hikayesi ne dünya uyanıyor, ekonomiler uyanıyor diyeyim. Bu çok sürdürülebilir değil geldiğimiz nokta itibariyle. Zaten FED'de baktığımızda parasal tabanı mümkün olduğu kadar hani genişletmeden faizi yukarı çekerek bu hikayeyi sürdürme eğiliminde. Bu noktada bu tabii bizim gibi ülkelere sermaye girişi noktasında geçtiğimiz 5-10 yıllar ortalamasına baktığımızda kısıtlayıcı bir etki. Yani hatırlayalım yine o 2009 global krizden çıkış sürecinde Bernanke, meşhur o Fed Merkez Bankası Başkanı, helikopter para dağıtırdı. Öyle bir terim vardı ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de bu anlamda çok ciddi para girişi oluyordu. Haliyle burada önümüzdeki yıllarda bu iş o geçtiğimiz yıllara göre destekleyici olmayacaktır. Veya Amerika'nın bunu ne kadar yapıp yapabilme kabiliyetini yine ölçü olacağız. Çin'le olan bilek güreşi üzerinden okuma yaptığımızda para politikalarının destekleyici olması, evet burada Amerika'nın elini güçlendiren bir unsur. Ama diğer taraftan borçluluk problemi üzerinden baktığımızda da bu çok da sürdürülebilir bir hikaye değil. Tabii diğer taraftan paranın gittiği en önemli adres şu anda yapay zeka ve buna ilişkin yatırımlar. Ve bunlar bugünden yarına dönüşü beklenen yatırımlar değil. Yani bu çok uluslu şirketler, belki Amerika'daki muhteşem yediliğe ilave bir iki böyle çip şirketi, yapay zeka şirketini de katalım. Uzun vadeli borçlanıyorlar. Bu da yine tahvil fiyatlarındaki yukarı hareketin bir diğer sebebi diyeyim.
0: Son olarak bu tabloya baktığımızda işte bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler için mali disiplin ya da vergi reformu bir zorunluluk haline mi geldi?
1: Herkes açısından özellikle işler geçtiğimiz 10 yıllara kıyasla biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor. Bu noktada dünyanın geldiği yerde artık her ülke, her bölge kendi kritik tedarik zincirini sağlamak durumunda. Yani ne vardı? İşte Orta Doğu enerji sağlardı, Çin montaj üssüydü. Avrupa otomobil, orta yüksek teknoloji ürünleri üretirdi. Amerika yazılım, inovasyon ve savunma. Böyle giderdi aslında ama bak dikkat ederseniz şu anda herkes kendi enerjisinin tedariğinin peşinde. Herkes kendi gıdasının peşinde. Böyle hani herkes kendi savunma konseptini dizayn etmeye çalışıyor. Ekonomilerin de buna doğru şekillendiğini görüyoruz. Tabii ki burada yapısal reformlar ve buna ilişkin atılacak adımlar, bunu yapabilenler ayakta kalacak diyelim önümüzdeki yıllar açısından.
0: Çok teşekkür ediyorum ben. Süremizin sonuna geldik. Ben konuk olduğunuz ederim. İçin çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Evet değerli izleyicilerimiz, Az TV ekranlarında bugün de ekonomi hattıyla karşınızdaydık. Ekonomist Soner Kuru bizlerle birlikteydi. Gündeme dair yorumlarını paylaştı. Bu arada Citi ile alakalı da bir haber var. Türkiye'nin cari açığının milli gelire oranının 2026 sonunda %1,9'dan %2,7'ye yükseleceğini öngörüyor. Yine bu tabloda aslında benzer maddeye odaklıyız. Enerji maliyetlerindeki artışın yanı sıra çekirdek fazladaki daralmada etkili diyelim. Soner Kuru da gündeme dair hem iç gündemimize dair hem de küreseldeki haberleri bizler için yorumladı. Biz böylece süremizin sonuna geldik. Ekonomi hattında bugün de veda zamanı diyelim. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla, Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda çok fazla yapılırmış yabancı şarkılar üzerine Türkçe sözler yazıp bir anlamda aranjman olarak bizlere sunmak. 90'larda da bunların örnekleri böyle bazı albümlerde yer aldı ki onlardan bir tanesidir. Çingeneler Zamanı adlı filmden Emir Kusturica'nın yönettiği ve Goran Bregovic'in de müziklerine imza attığı bir film. Bir melodi üzerine Türkçe sözlerle Oya Bora Sevmek Zamanı adıyla bizlere sunmuştu bu şarkıyı. 95.6 Radyo'dayız. Açıklamalarımızın hemen ardından. Güne bakan unutulmayanlarla ve 90'larla başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Bir isteği şarkısıydı Sevda Sinemalarda. Fisur'un isteğiyle Yaşar'dan geldikten sonra 90'ların sonundan Bir Deniz'teki şarkısıyla devam ediyoruz unutulmayanlara. Zor mu? Şimdi radyoda.

O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Alpay Nazikioğlu'nun hayatını kaybettiği açıklanmış. Sanatçının vefatını gazeteci Nasuh Pektaş sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuş. Paylaşımında müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullanmış. 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilen Alpay'ın ölüm nedenine ve cenaze törenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 17 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelmiş Alpay. Pop müziğinin öncü sanatçıları arasında yer almış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Alpay müzik çalışmalarına 1960'lı yıllarda başlamış. Kariyeri boyunca pop, romantik, folk ve rock türlerinde eserler seslendirmiş. 1964 yılında ilk 45'lik plağını yayınlamış. Yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamaların yanı sıra kendine özgü yorumlarıyla da dinleyicilerin beğenisini kazanmış. Birçok sanatçı Alpay'ı kaybettikten sonra onlar da sosyal medyalarından mesajlar yayınlıyorlar, iletiyorlar. Ve diyorlar ki Eylül'de gel, Fabrika Kızı, Kara Tren, Bekledim Yine, Hayalimdeki Resim hitlerinin. Çalmaya devam edeceğiz, onu unutmayacağız. Uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüm yayınladı, şarkı çıkardı. Birçok şairin şiirlerini besteledi ve bizlere sundu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin diyelim. Tabii ki en sevilen ve bilinen şarkısı Eylül'de Geri çalalım Alpay'dan.

okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

0: Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak.
1: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi erkek seslerinden bir tanesidir Albay. Az önce birkaç şarkısını çaldım. Birkaç şarkısını saydım. Hayalimdeki resim, Eylül'de gel. Bir şarkısı daha var ki onu da çalmadan reklamlara bağlanmayalım dedim. O yüzden bir Alpay şarkısı daha. O da Fabrika Kızı. Şimdi radyonuzda.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özellikleri.

0: özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Harun Kolçak'ın ilk stüdyo albümü 14 Kasım 1991 yılında yayınlanmış. Toplam 10 şarkı var. Altı şarkının bestesi kendisine ait. Sözlerde de yine onun ismini görüyoruz. Onun haricinde Leyla Atuna sözleri, Sezen Aksu sözleri, Onda Tunç besteleri var ki albümünde müzik direktörü düzenlemelerine imza atan isim Onda Tunç. Beni Affet albümün 4. şarkısı, ayrıca albümün isim şarkısı, sözü ve bestesi kendisine ait bir şarkı. Harun Kolçak geldi. Reklamların hemen ardından aslında hareketli şarkılar seçmiştim ama Alpay'ın ölümünü duyunca playlistimi değiştirdim. Arada sizlerin istekleri de yine geliyor. Ama böyle slow slow gidelim istiyorum. Harun Kolçak deyince de ilk akla gelen isim Aşkın Nur Yengi'dir. İkisi de hemen hemen aynı dönemlerde Sezen Aksu orkestrasında çalışmış, Sezen Aksu'ya vokaller yapmış iki isim. Harun Kolçak çaldıysak bir şarkı da Aşkın Nur Yengi'den gelsin. Albüm Haberci, şarkı Benimsin.

Sevgili İknur da İlhan İrem'den bir şarkı istemiş. Ben de bu şarkıyı seçtim kendisine. Yazık oldu yarınlara. Ve İlhan İrem, onu da saygıyla anacağız. Harun Kolçak'ı da sevgiyle anacağız, saygıyla anacağız. Bu değerli isimlerin şarkılarıyla onları yaşatmaya devam edeceğiz.

Kimler geldi, kimler geçti. Çok fazla bugün isteklerinize yer veremedim ama biraz programın seyrini de değiştirince. Ajda Pekkan'dan geldi bu güzel şarkı. İki şarkıyla unutulmayanları bitireceğiz. Aynur Hanım'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ben de. Cahit abime, Arif Bey'e, İknur Hanım'a, Filsun Hanım'a çok teşekkür ediyorum mesajlarınıza, dileklerinize, arzularınıza, övgülerinize. Kenan Doğulu, Tutamıyorum Zamanı. Ardından da İzel Çelik Ercan, Dönmelisin. İlk albümlerinden güzel, keyifli bir şarkıyla bitirelim en azından unutulmayanları. Sonra kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra ise yeni albümlerden yeni ama cover şarkılarla devam edeceğiz. Güne bakana.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam.

Reklamların hemen ardından Funda Arar bizlerle birlikteydi. Senden öğrendiğim şarkısıyla. Sevgili Banu Hanım ve çalışma arkadaşlarına gönderdik şarkıyı. Melek Mosso'nun Nobil ile beraber yaptığı bir fi çalışma. Yenilerle de devam ediyoruz güne bakana. Şarkının adı Yedi Veren.

0: Masum değiliz hiçbirimiz. Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü adlı albümde seslendirdiği şarkılarından biri. Koray Avcı yorumuyla ve cover ile geldi radyolara. Hava yağmurlu olunca, biraz da serinleyince, açık hava konserleri ve etkinliklerinin hepsi ileri tarihlere ertelendi. Zaten bilet alanlara muhakkak bilgilendirmeler geldi. O zaman ne yapıyoruz? Kapalı alanlardaki etkinliklere geçiyoruz. Onlardan bir tanesi Özge Özberk, Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu ve Barış Yıldız'ın oynadıkları, diğeri Sait Faik, Orhan Kemal buluşması Düş Payı. Bu oyun bu akşam saat 20'de Baob sahnede ki biletler bitmek üzereymiş. Alanlar şanslılar ama olmayanlar, bilet almayanlar varsa aranızda, biletler ki son biletler bu bilette, biletini al da ve BiletX'de satışta. Cover şarkılar çalacağımı söylemiştim. Koray Avcı, Masum Değiliz, bir Sezen Aksu şarkısı. Hemen ardından da Maderzat ve Yeşim Salkın. Bir İbrahim Tatlıses klasiği, Yalan'la burada, şimdi.
1: Şu koskoca dünya alem, içindeki neşe elem. Yazımızı yazan kalem, anladım ki hepsi yalan, yalan.

Bursa Devlet Tiyatrosu bu akşam Süt Kardeşler adlı oyunla perde diyor. İsmail Galip Arcan'ın yazdığı, Sinan Pekinto'nun yönettiği Süt Kardeşler'de Halil Balkanlar, Fejhan Baştürk, Muharrem Dal Fidan, Kerim Çağrı Zora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı Yavuz, Çağrı Dolun ve Merve Aydaş oynuyorlar. Sezonun iddialı oyunlarından bir tanesi. Geçen sezon başlamıştı. Gülmek, eğlenmek isteyenler Süt Kardeşler Bursa Devlet Tiyatrosu yorumuyla bu akşam saat 20'de ABP sahnesinde. Biletlerse biletinal.com'da ve ABP gişesinde.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Prizren Kötürü'nün renkli dokusunu kahkaha dolu bir hikayeyle sahneye taşıyoruz. Ray Cooney'in ünlü eserinden uyarlanan iki perdeli komedi oyunu Şeşerpare seyircisiyle buluşuyor. Doğum gününde bulduğu bir çanta dolusu parayla kaçma planları yapan Cemil'le buna karşı çıkan eşi Nazan'ın etrafında gelişen içinden çıkılmaz bir komik olaylara davetlisiniz deniyor. Bu akşam bu oyunda Tayyare Kültür Merkezi'nde saat 20'de izlenebiliyor. Eğer biletler kaldıysa biletler de biletinan.com'dan temin edilebiliyor.

Damak mı diyor. Yönetmen Eray Soykan, oynayan Alper Boğatemur. Bu oyunda bu akşam saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Dede Blüman ve Sıla Acıbal'la yeni şarkılarıyla buradaydı. Az önce Aslı'ndan Sabahçı Kahvesi'ni çalmıştım. Şimdi ise Deha Bilimler. Yine bir Ferdi Tayfur şarkısının cover'ıyla Bana Sorla radyonuzda.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Ceylan Ersem özellikle son günlerde Sezen Aksu şarkılarını çok güzel de coverlayıp sunuyor bizlere. Kimini akustik performanslarla paylaşıyor, kimini albüm kayıtlarıyla. Bu şarkı bir akustik performans bu arada. Özgür Can Çoban'la beraber söylüyorlar. Keskin Bıçak ve Ceylan Ertem. Bu akşam nerede ne var hepsini iletmeye çalıştım. Bazı konserlerin ve etkinliklerin ileri tarihlere ertelendiğini, yağıştan ve yağmurdan ve soğuktan dolayı yeni tarihler de herhalde bilet alanlara iletilmiştir. Bizler de zamanı gelince yine söyleriz, aktarırız. Son 20 dakikaya gireceğiz. Uzun süredir çalmadığım bir şarkıyla. Çok da sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sevgili Fikri Karayel'in onu ilk tanıdığımız çalışmasıdır. Hayal edemezsin.

Bir kez dinleyenler varsa, ilk kez duyanlar varsa muhakkak kaydettiler. Bir kenara, bir köşeye tekrar dinlemek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Fikri Karayel ve Hayal Edemezsin geldi radyolara. Bu akşamki plan programlar yapıldıysa hemen bakalım yarın akşama. Yarın akşam ilk tiyatro alternatifiniz Bursa Devlet Tiyatrosu Firarcızade Oda Tiyatrosu sahnesinde saat 18'de. Bu oyun Cuma, Cumartesi yine aynı saatte aynı salonda oynayacak. Oyunun adı Bir Yaş Dönümü Rüyası. Oyunun biletleri de biletini aldı ve ayrıca AVP girişinden de temin edilebiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ysa Cuma akşamı premieri yapacağı oyunu yarın akşam saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahneleyecek. Yani bir anlamda ücretsiz seyircili prova, genel prova diyebiliriz. Erdem Kahraman, Kutlay Akbal, Osman Murat Erten, Yusuf Serdaroğulları, Didem Hundiman, Hilal Öztunca, Didem Akın ve Elif A. Ören'in oynadığı

Murat Liman. Oyun yarın akşam 20'de seyircili provayla ücretsiz olarak yürütebiliyor. Ayrıca Cuma ve Cumartesi saat 20'de yine Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor. Bugünlerin biletleri ise biletinal.com'dan temin edilebiliyor.

şanslıyım ki Duygu Soylu'yu hem de bir caz akşamında Bursa'da dinleme fırsatı yakalayanlardan biriyim. Ayrılıklar Bitmezse bir Sezen Aksu cover'ıdır. Duygu Soylu kendine has yorumuyla sunmuştur bizlere. Onla Tunç bestelerini, şarkılarını seslendirdiği bir orkestrası ve bir formatı var. O formatla da gelse keşke bir kez daha izleme fırsatı bulsak kendisini. Kadın ve erkek arasında yüzyıllardır bitmeyen bir savaş diye başlarsak klasik cümleye karşı iki cinsi anlatırken. Peki bu bir savaş değil de gereklilikse, yani kadının erkeğe, erkeğin de kadına ihtiyaç duydukları bir dünyada beklentiler karşılanmadığı için ters düştülerse. Hangi toplumsal sınıf, sosyoekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de kadın ve erkek aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşuyorlarsa. Kadın kafası da tam bu noktada izleyicinin kafasını ve zihnini güldürerek açıyor. Çocukluk arkadaşı olan Aylin Betül, Beyza ve Sevil'in bir akşam evde kız kızla oturup sohbet etmeye ve hayatlarındaki erkekleri çekiştirmeye başlamalarıyla eğlence başlıyor. İşin garip tarafı, anlatılan, hayal edilen adamlarla hayallerini yıkan adamlar ne kadar da birbirine benziyor. Seyirciye düşense kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve kadın kafasına erişmek. Alara Bozbey, Bengi Öztürk Akkaya, Billur Yazgan, Gümeş Alpay Aslan ve İrfan Kangı oynuyorlar bu oyunda. Oyunun adı Kadın Kafası. 15 Ekim Perşembe, yani yarın akşam saat 20'de Baob sahnede izlenebiliyor. Biletlerse son biletlerdir. Bu bilette ve biletini al da satışta sahiplerini bekliyor.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta Hikmet Şimşek anısına güzel keyifli bir konserle sizleri selamlayacak. Orkestra şefi Cemi Can Deli Orman bu konserde yarın akşam 20'de Melinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda sizleri bekliyor. Periyodik konserler geçen hafta başladı. Perşembe akşamları Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserlerini vermeye başladı bile Bursa'da. Biletlerse biletinan.com'da.

Salim Adana'da ailesiyle yaşarken İstanbul'da amcasının yanına gönderilir. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken şahit oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim'e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar. Keşke mi daha zordur, kader mi? Berkay Ateş oynuyor Uykusuz Bir Rüya, Salim oyunu. Perşembe yani yarın akşam Podyum Sanat Mahal'de saat 20.30'da izlenebiliyor. Biletleri ise biletini aldı ve bu biletten de temin edilebiliyor. Bu akşam anlattık, Perşembe'yi anlattık. Cuma'dan da iki oyunu ileteyim, ondan sonra programı bitireyim. Bu bir stand-up değil diyor, bu bir TED Talk değil, bu bir tiyatro oyunu değil, bu bir oyun hiç değil. Klasik kalıpları reddeden bu performans, anlatı, sessizlik, mizah ve yüzleşmenin iç içe geçtiği canlı bir karşılaşma. Ezber yok, rol yok, ders yok, ne dinlediğini, ne izlediğinizi ve neden orada olduğunuzu sorgulatan, tekrar etmeyen o ana ait bir deneyim sunuyor sizlere Ozan Güven ve Serhan Erner. Ozan Güven, OMG adlı. Stand-up değil, oyun değil, biz ne diyeceğiz? Ama zamanı geldi. Ya da şöyle diyelim, Ozan Güven OMG ile 16 Ekim Cuma saat 20.30'da Baob sahnede. Ve Bursa'dan bir oyun, Kocasını Pişiren Kadınsa, Eray Soykan'ın yönetmenliğinde. Eda Çelik, Elif Soykan ve Alper Boğatemir'in oyunculuğuyla 16 Ekim Cuma saat 20.30'da Aspera sahnede. Bol bol tiyatro oyunundan, bol bol konserlerden ve güzel şarkılardan bahsettim sizlere. Bugün de geldik programın sonuna. Son şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz. Yarın aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam.
3: Radyo S.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
6: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
7: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

0: AzTV ekranlarından merhaba. Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız reel sektörle bugün de karşınızdayız. Bugün Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüphan Avcı bizlerle birlikte olacak. Bugün inşaat mühendisliğine dair konuşacağız. Günümüzde yaşadığımız pek çok konuya da pek çok soruya da yanıt vermiş olacağız. Şimdi bugün programımızın ana çerçevesini şöyle belirledik, 4 maddeyi ekranlarımıza getirdik. Maltepe'deki çöküşün mesajı dedik, ilk başlığımız bu oldu. Şimdi tabii İstanbul Maltepe'de yaşanan bina çöküşünü bugün programımızda konuşacağız. Bu acı olay bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Yapı güvenliği yalnızca deprem anında değil, her gün hayati önem taşıyor. Peki binalarımızı ne kadar tanıyoruz? Denetim süreçlerinde hangi eksiklikler var? Bir binanın ayakta duruyor olması gerçekten güvenli olduğu anlamına geliyor mu? Birazdan inşaat mühendisliğinin penceresinden bu soruların yanıtlarını arayacağız. Diğer yandan kentsel dönüşümde kritik engeller dedik. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin özellikle en önemli gündem maddesi. Çünkü riskli yapıların yenilenmesi gerektiğini zaten biliyoruz ama uygulamada süreç her zaman kolay ilerlemiyor. Finansman sorunlarından bahsediyoruz, mülkiyet anlaşmazlıkları var ve karar alma süreçleri dönüşümü yavaşlatabiliyor. Ama dönüşümün yavaş olması deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini de hatırladığımızda maalesef zaman bizim aleyhimize işlemiş oluyor. Üstelik her binayı yıkıp yeniden yakmak mı gerekiyor? Yoksa bazı yapıları güçlendirerek güvenli hale getirmek mümkün mü? Ama her bina güçlendirilir mi onu da bilmiyoruz. Yanıtını kentsel dönüşümün önündeki engelleri ve çözüm yollarını da süremiz yettiğince yine reel sektörde konuşacağız. Üçüncü başlığımıza geçtiğimizde zemin sıvılaşması ve yapı güvenliği dedik. Şimdi güvenli bir binanın hikayesi oluşturulabilir ama bu hikaye sadece temelden oluşmuyor. O temelin oturduğu zeminden de başlıyor. Özellikle deprem sırasında ortaya çıkabilen zemin sıvılaşması yapıların taşıma güvenliğini de ciddi biçimde etkileyebiliyor. Peki hangi zeminler daha riskli? Zemin etütleri ve doğru mühendislik uygulamaları bu riskleri ne ölçüde azaltabilir? İşte birazdan çoğu zaman gözden kaçan ama yapı güvenliğinin temelini oluşturan zemin konusunu da ele almış olacağız. Geçelim son maddemize. İnşaatta yeni teknolojiler dönemi. Yeni teknolojileri aslında her sektör için konuşuyoruz. Dijitalleşme, yapay zeka her sektörde artık ihtiyaç değil, zorunluluk haline geldi diyoruz. İşte inşaat sektörü de teknolojiyle birlikte hızla değişiyor. Yapay zeka, akıllı sensörler ve yeni nesil yapı malzemeleri binaların daha güvenli tasarlanmasına ve olası sorunların da daha erken tespit edilmesine yardımcı oluyor. Ancak teknoloji tek başına yeterli mi? Bu yenilikleri sahada ne kadar kullanabiliyoruz? Ve tabii buna da baktığımızda mühendislik deneyimiyle nasıl birleştirebiliyoruz? İşte onu da inşaat sektörünün geleceğini şekillendiren teknolojileri ve güvenli yapılar için sundukları fırsatları da konuşacağız. Az önce de söylediğim gibi tüm bu soruların yanıtını vermek üzere çok kıymetli bir konuğum var. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüphan Avcı. Hocam hoş geldiniz AzTV'ye, reel sektöre.
1: Merhabalar Can Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın ana çerçevesini 4 maddeyle özetlemeye çalıştık. Ama önemli olan burada sizin vereceğiniz yanıtlar. Çünkü önemli bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle deprem gerçeğiyle yüzleştiğimiz dönemlerde. Şimdi biraz inşaat sektörünün geleceğini aslında konuşarak başlayalım. Sektöre bakıyoruz. Bugün hem artan maliyetlerle hem de deprem ve iklim riskleriyle karşı karşıya. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünü en çok hangi dönüşüm şekillendirecek hocam? Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, inşaat sektörü ülkemizde aslında en önemli aktif sektörlerden bir tanesi. Çok yoğun bir şekilde ilerleyen sektörlerden bir tanesi. Bu sektördeki hızla belirli dönemlerde artış ya da azalış eğilimlerine girebiliyor ekonomik nedenlerden dolayı. Şimdi bakacak olursak bizim inşaatlarda aslında maliyeti en çok etkileyen parametrelerden biri arsa maliyetleri. Yani arsa maliyetleri bazı bölgelerde inşaat maliyetlerinin çok çok üstüne çıkabiliyor. Bazı yerlerde daha düşük olabiliyor. Yine aynı şekilde binaların kat sayıları, ne kadar çok katlı bina olursa burada hani inşaat süreçlerinde maliyet ya da kazanç oranları daha da artmış oluyor. Yani aslında birçok parametre var. Dediğim gibi bizim ülkemizde en çok maliyet etkileyen ana faktörlerden bir tanesi arsa maliyetleri. Hı hı. Genellikle de kentsel dönüşümlerde dikkat edecek olursak bu arsa maliyetlerinde büyük problemler yaşanabiliyor. Hem arsa sahibi hem de müteahhitler arasında bir anlaşmazlık söz konusu olabiliyor. Burada da bir an önce çözüme kavuşturulup bu sürecin düzgün bir şekilde ilerlemesi lazım. Tabii ülkemizde aslında en önemli bu inşaat sürecini etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi deprem. Bizim aslında deprem bilincini tam kafamıza oturtarak bu süreci ilerletmemiz lazım ama maalesef bazen bu durum gözden geçirerek maliyet kısımlarını ön plana aktararak bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Burada da çoğu durumda bazı aksaklıklar yaşanabiliyor.
0: Hocam üzerinde vurgusunu da yaptınız. Artan maliyetler, beraberinde ekonomik baskılar. Şimdi yapı güvenliğini riske atabiliyor dedik. Şimdi güvenli yapı üretirken o aradaki dengeyi nasıl sağlamak gerekir? Yani hem güvenli yapımız olsun ama maliyetten de hani ne kadar kısılabilir? Ne dersiniz bu denklem için?
1: Şimdi inşaatlarda ana maliyeti aslında ince kalemler oluşturuyor. Yani sıva, boya, seramik ya da fayans aslında ince malzemeler bir yapıdaki yapı malzemelerindeki fiyatlarda en çok yapının maliyetini belirleyen unsurlardan bir tanesi. Biz maalesef depremle ilgili alınabilecek önlemlere çok fazla önemsemiyoruz. Çünkü depremle alınabilecek önlemler binanın görselliği açısından bir şey teşkil etmiyor. Mesela zemin iyileştirmesi, zemine gömülü yapılar ya da binanın taşıyıcı sisteminde yapacağımız şeyler çok göze hitap etmiyor. Daha çok ince işte sosyal alanlarının olması, işte ince malzeme kalitesinin çok iyi olması gibi unsurlar vatandaşlarımızın daha çok ilgisini çektiği için evet. Ana maliyetleri belirleyen unsurlar da bunlar. Bu yüzden müteahhitler de bu depremle alınabilecek önlemlerde bazı durumlarda çok fazla bu önlemleri almak istemiyorlar. Daha çok vatandaşın gözüne hitap edebilecek, pazarlamayı daha kolay yapabilecek. Malzemelere daha çok yönlenmek istiyor ya da o şekilde bir inşaat anlayışıyla ilerlemek istiyorlar. Burada da ana unsuru atlıyoruz. Yani depremle ilgili yapacağımız şey aslında bizim için hayat öneme sahip bir değerlendirme. Burada inşaat malzemelerinde depremle ilgili bir tasarrufumuz yani depremle ilgili alınabilecek önlemlerde herhangi bir tasarrufumuz olamaz. Bunlar zorunlu yapılması gerekenler. Ama ince malzemelerle ilgili malzeme kalitesiniz daha düşük bir malzeme kullanabilirsin. Bu bir can kaybına yol açmaz ya da farklı yaklaşımlarla yapabilirsin. Burada maliyeti azaltabilirsin. Biz burada sürekli depremle ilgili çalışma yapan hocalar şunu yönlendiriyoruz. Daha çok diyoruz ki binanızı güvene alacak şekilde malzemeler kullanın. Bunlar ince malzemelerden ya da görselliğe daha çok hitap edecek malzemelerden daha önemli. Sebebi de hayatı öneme yani deprem senaryosunda bunlar hayat kurtaracak malzemeler. O yüzden sürekli vurgu yaptığımız şey vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçlenmesi. Yani bir ev alırken Neyi sorgulamam yani ne o nasıl bir ev olması gerektiği ile ilgili önceliklerin olması lazım. Biz burada deprem kültürünü oturtmaya çalışıyoruz. Sürekli verdiğimiz eğitimlerle ya da bilgilendirmelerle diyoruz ki önce binanız ne kadar depreme güvenli. İlk etapta bunu sorgulayın. Ondan sonra ikinci aşamada binanın işte ince malzemesini, kalitesi, görselliği ya da sosyal alanlarının olup olmadığını sonraki aşamalarda değerlendirin ama maalesef hala binanın görselliği, işte sosyal alanların durumu ya da binanın konumu gibi durumlar vatandaşlarımızı daha çok cezbediyor. O yüzden de burada da müteahhitler de vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde, satışı ya da pazarlamayı kolaylaştıracak şekilde görsel tasarıma yönelik daha çok yapılaşma yoluna gidiyorlar.
0: İşte bu konuda siz de vurgusunu yaptınız. Daha bilinçli bir toplum haline gelmemiz çok önemli. Maalesef örneklerini de yaşıyoruz. Evet bunu biz depremle birlikte anlatıyoruz ama İstanbul Maltepe'de daha çok yakın örneğini yaşadık maalesef. 8 Ekim'de 7 katlı bir bina çöktü. İlk 3 katı çöktü. 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdi burada bilirkişi ön raporu da var. Hani ruhsata aykırı ek katlara ve uygulanmayan yıkım kararına ilişkin bazı tespitler var. Tabii daha süreç netleşecek, net bir şekilde aktarırız ama bu olaya baktığımızda bize yapı güvenliği, ruhsatlandırma ve denetim konusunda hangi eksikleri gösterdi hocam? Yani bir binanın deprem olmadan çökebilmesi, mevcut yapılarımızı da bir değerlendirme biçimimizi nasıl değiştirmeli?
1: İşte maalesef aslında acı bir durum. Bir deprem evet. yaşamıyorsunuz ve binanız olduğu yerde çöküyor ve bir can kaybı yaşıyoruz. Gerçekten üzücü ve istenmeyen bir durum. Hı hı. Aslında biz yani şunu bilmiyoruz. Bir sürü çevrede bina var, yapılaşmalar var ama hangi bina ne durumda bilmiyoruz. Belki bunun gibi çok sayıda böyle saatli bomba gibi deprem olmadan yıkılabilecek çok sayıda bina vardır. Bunu da zaten dönem içinde geçen yıllarda da gördük. Konya'da bir bina çökmüştü. En son Gebze'de hatırlıyorsanız bir bina yan yatarak devrilmişti ve bu bina başka bir bina. Yani binalarımızın durumlarını bilmiyoruz. Ne durumda?
0: Evet.
1: Hani normal koşullarda statik koşullar diyoruz. Biz herhangi nitelikli ayakta kalamayacak binalar var mı? Veya depremde nasıl bir senaryo yaşanır? Hangi yapılar hasar alır? Hangi yapılar tam olarak yıkılır? Hangi yapılar ayakta kalır? Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Bu net bilgi bilmediğimiz için de müdahale şansımız zorlaşıyor. Biz yaptığımız çalışmalarla önce şunu söylüyoruz. Önce bir alan tanımlayalım. Alanı tanıyalım. Nasıl tanıyabilirsiniz? Bir alanın önce zemin özelliklerini çok iyi bilirsiniz. Zemini problemli mi değil mi? Ne gibi niteliğe sahip? Ondan sonra üst yapısal özelliklerini bilirsiniz. Ondan sonra da o alana gelebilecek afet durumlarını değerlendiririz. Mesela afetten kastım ülkemiz için bir deprem kuşağındayız. Hı hı. Deprem riski yüksek. Farz edin bir deprem modeli oluşturarak o mesela bina yıkılacak mı yıkılmayacak mı bunu tespit etmeye çalışırız. Burada amacımız ne? Bir kentsel dönüşüm başlatırken amaçlı ve bilinçli bir kentsel dönüşüm senaryosunu oluşturabilmek. Şu an belediyeler çok sayıda kentsel dönüşümle ilgili çalışma yapıyorlar. Dikkat edecek olursak buradaki yaklaşımları genellikle eski yapıyı yıkıp yeni yapıyı evet. yapmak şeklinde. Bu böyle mi olmalı? Maalesef böyle olmamalı. Daha bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Mesela nasıl hareket edebiliriz? Bir deprem senaryosu yaparak, zemin ve üst yapıyı tanımlayarak hangi bölgeler olası bir depremde hasar alabilir, hangi binalar yıkılabilir bunları tespit etmek. Daha sonra da kentsel dönüşüm senaryolarını bu yapılan tespitler ya da risk analizlerine göre belirleyerek bir iş planı oluşturmak. Yani burada mesela Bursa'ya özelinde verecek olursak bazı mahallelerde, bazı bölgeler zemin açısından daha problemli. Burada üst yapılarda kötüyse burada hasarın büyük olmasını öngörüyoruz. Yani kentsel dönüşüm aslında hasarın fazla olabileceği bölgelerden başlatmamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Maalesef bununla ilgili çok hani nasıl bir senaryo olacağıyla ilgili net bir çalışma yok. Bakanlık bununla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyor aslında. İstanbul'da biliyorsunuzdur yarısı bizden kampanyası evet. devam ediyor ve şu an çok ciddi bir şekilde bu kampanyayla beraber inşaat süreci çok fazla hızlandı. Yani çok fazla artış oldu. Burada biz şunu öneriyoruz. Bu kampanyadan vatandaşlarımız, İstanbul'da oturan vatandaşlarımız yararlansın. Böyle bir fırsat her zaman gelmez. Bunu kullanmalarını istiyoruz. Hani aslında bu kampanyaların diğer Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve diğer deprem açısından riskli illere de uygulanması, bu inşaat sürecinin hızlanmasında, kentsel dönüşümün hızlanmasında ve yapının depreme karşı güvenliğinin artmasında büyük rol oynayacaktır.
0: Evet, şimdi İstanbul'da da örneğini gördük. Zaten çok fazla da görüyoruz. Siz de söylediniz Gebze'de, Konya'da, en son işte İstanbul'da binaların kendiliğinden çökmesi olayları. Hani dışarıdan bakıyoruz, evet çok güzel. Badanası hani sıvasından bahsedecek olursak. İçeride işte o kapılar, fayanslar, döşemeler, dış görünüş çok güzel ama hani bizim binamız hem zemin anlamında hem de binanın güçlenmesi anlamında ne kadar depreme dayanıklı? İşte bu bilgi edinmemiz gerekiyor. Şimdi kentsel dönüşüm denildiğinde de genellikle binanın yıkılıp yeniden yapılması olarak anlaşılıyor. Böyle de ağırlıklı olarak sistem işliyor. Ama güçlendirme de bir seçenek. Burada tabii zemine vurgu yaptınız hocam ama hem zemin hem de zemin dışındaki seçenekleri düşünecek olursak hangi binalar güçlendirilerek güvenli hale getirilebilir? Yani hangi durumlarda yeniden yapım daha doğru olur?
1: Evet, şimdi yeniden yapımla güçlendirme. Yani önce bir binanın riskli olup olmadığını ya da risk derecesini nasıl tespit edelim? Mesela bu çöken bina ile ilgili örnek vermek istiyorum. Evet. Biz aranın inşaat mühendisi olarak binalarda bazı gözlemsel değerlendirmelerde bulunuyoruz. Aynı doktorlar gibi düşünün. Nasıl bir hasta doktora gidiyor? Önce sorgulayarak ya da gözlem yaparak hastayı değerlendiriyor. Ondan sonra da tahlil istiyor. O tahlile göre de hastalığıyla ilgili karar veriyor. Biz aslında binalardaki bu gözlem ya da inceleme süreçlerini bu şekilde devam ediyor. Mesela binaya baktığımızda gözümüze hitap eden problemli bir kusuru var mı binanın? Herhangi bir depremde oluşabilecek zafiyet alanları var mı? bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Daha sonra da diyoruz ki binadan bazı tahliller ya da testler yapmamız lazım. Bu tahliller neler? Mesela zemin etütleri yapılacak sondajlar bir tahlil. Yani zemini hakkında bilgi edinmek için. Üst yapıyla ilgili de işte beton numuneleri alıyoruz, karot numuneleri. Bunlar o binanın beton dayanımıyla ilgili bize net bilgileri veriyor. Demir donatılarıyla ilgili bazı tespitler yapıyoruz. Binaların demir donatıları ne durumda? Projesine uygun yapılmış mı? Bunları tespit ediyoruz. Daha sonra da bir deprem programı, deprem analiz programı kullanarak bunu analiz yapıyoruz. Bir depremi simüle ederek bina hasar alır mı? Alırsa hangi elemanları hasar alır? Bunları tespit ediyoruz. Bu tespitler sonrasında da eğer bina riski çıkarsa alternatif yöntemleri, vatandaşlarımızı ne yapmasıyla ilgili alternatif durumlara yönlendiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi binalarının güçlendirilmesi. Şimdi her bina güçlenir mi? Bunu önce açıklık getirmemiz lazım. Her bina güçlenmez. Bir binayı güçlendirebilmeniz için üst yapınızın belli nitelikte olması lazım. Mesela örnek olarak bir beton dayanımının belli bir değerin üzerinde olması lazım. Mesela 10 megapaskalın altındaki binalarda güçlendirme yapılamayacağını söylüyoruz. Neden? Çünkü ilave atacağımız destek sistemleri için ankrajlar yapıyoruz. Bu ankrajların tutma durumu zayıf oluyor. O yüzden bu gibi durumlarda önermiyoruz. Veya çok fazla takviye yapmamız gerekiyor. Binanın taşıyıcı sistemi çok kötü. Yapacağımız çok fazla takviye de yapımın yeni de yapım maliyetini oldukça aşıyor. O zaman da diyoruz ki yani bunu güçlendirme yerine yeniden yapmanız daha mantıklı diyoruz. Bu şekilde yönlendirmelerimiz oluyor. Veya bazı binaların üst yapısı çok iyi oluyor. Zemini kötü oluyor. Bir zemin iyileştirilmesi yapılmamış oluyor. O zaman ne yapacağız? Mesela sıvılaşabilir bir alana ya da yumuşak zemine oturan bir binanız var. Üst yapıyı çok iyi yapmışsınız. Malzeme kaliteniz çok iyi. Bina yıkıp yeniden mi yapacaksınız? Burada da diyoruz ki binanızın zemininize müdahale ederek, zemin iyileştirmesi yaparak zemini de dirençli hale getirip depreme uyumlu hale getirebilirsiniz. Yani aslında her bina kendine ait bir vaka analizi ya da bir değerlendirme içeriyor. Buna göre de yol alınması gerekiyor. Burada şimdi, vatandaşın, evet buyurun.
0: Hocam şimdi sıvılaşmış ya da sıvılaşma riski yüksek olan zeminden bahsettiğinizde burada bu zeminlerin üzerine kesinlikle bina yapılmaz algısının da yanlış olduğunu görüyoruz. Hani bina doğru bir şekilde temeliyle birlikte yapıldığında bu zeminlerin de aslında üzerindeki binalar güvenli hale gelmiş oluyor diyebiliyor muyuz?
1: Evet, şimdi inşaat mühendisinin geldiği teknoloji çok üst seviyede. Yani biz her koşulda bina yapacak vaziyetteyiz. Sadece doğru teknikleri, doğru malzemeleri kullanmamız lazım. Zaten bazı ülkelerde bu teknolojiyi son seviyede kullanıyor. Mesela Japonya'dan örnek veriyorum. Hep dolgu zeminler, sıvılaşabilir zeminlerin üzerine kurulu alanlar. Dikkat ederseniz hep gökdelenler, havaalanları ve benzeri inşaatlar yapıyorlar ve depremde hiçbir bina yıkılmıyor. Evet. Bunu nasıl sağlıyorlar? Teknolojiyi sonuna kadar kullanarak yapıları ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bizde de zemin sıvılaşması olan alanlarda doğru teknikler ve doğru uygulamalarla, doğru zemini iyileştirmeyle yapınızı hiç depremde hasar almadan kurtarabilirsiniz. Bunun örneklerinde 6 Şubat depremlerinde gördük. 3 yıldır biz üniversite olarak, deprem araştırma merkezi olarak bölgede çalışma yürütüyoruz bakanlığın çeşitli kurumlarında. 3000'in üzerinde bina inceledik. Burada zemin sıvılaşması olan İskenderun bölgesinde Hatay'ın çok ciddi çalışmalar yürüttük. Burada da zemin sıvılaşması çok ciddi yaşanmıştı ve çok fazla bina yıkılmıştı. Evet. Burada binaları gezerken birkaç tane binaya rastladık. Hiç hasar almadan depremi atlatmış. Bu binayla ilgili yaptığımız çalışmalarda binalarda çok ciddi bir zemin iyileştirilmesi yapıldığını tespit ettik. Üst yapısında güzel tasarlanmıştı. Neredeyse duvarlarında çatlak yok denecek kadar azdı. Yani bina iki depremi atlatmış, çok sayıda artçı depremi atlatmış ve ayakta kalmış. Yani bu şu anlama gelecek. Eğer zemin sıvılaşması varsa, doğru teknikle zemini iyileştirirseniz yapınız depremi hasar almadan atlatabilir. Tabii burada da biraz önce bahsettiğim gibi doğru zemini iyileştirmesi önemli. Şu an piyasada çok fazla zemini iyileştirmesi uygulanıyor. Burada da bazen yöntemi doğru seçemiyorlar veya arazide projeye uygun zemin iyileştirmesini yapamıyorlar. Şimdi zemine iyileştirmesi, zemine gömülü bir şekilde inşa edildiği için gözle bunu görmeniz mümkün değil. Yani bu yüzden hani denetim mekanizması ya da yerinde yapmama ile ilgili çok sayıda problemle karşılaşabiliyor. O yüzden denetimlerin bu zemin iyileştirmesinde olması gerekiyor. O yüzden ciddi bir zemin iyileştirmesi yaptığınız zaman binanızı sıvılaşabilir ya da yumuşak zemin de yine aynı şekilde bizim için problemli zeminler. Bu yumuşak zeminlerde de binanız hasar almadan atatabilirsiniz.
0: Evet, şunu da anlayabilir miyiz hocam? Yumuşak bir zemin, yalnız üstüne bakıyoruz, bina gerçekten kuvvetli bir şekilde yapılmış. Ama temelde eksiklikler var. Yapılmış bir binanın temelindeki güçlendirme sonradan yapılabiliyor o zaman.
1: Evet, sonradan tekniklerle uygulayabiliyoruz. Yani bunu herkes yapamıyor. Bazı özel ihtisas, yani eğitim almış kişiler ya da üniversitelerin desteğiyle yapılan çalışmalar. Bunu iyileştirebiliyoruz. Bir de şunu yanıtlayayım isterseniz. Zemin sıvılaşması var. Yapınız çok iyi yapıldı. Yapınız hasar alır mı? Depremde.
0: Evet.
1: Bu çok merak edilen bir durum. Evet. Deprem, binanız istediği kadar iyi olsun. Eğer zemininiz kötüyse, sıvılaşabilir ya da yumuşak zeminse binanız hasar alır. Yani bunu kurtaramazsınız. O yüzden zemin sıvılaşması ya da yumuşak zeminde önlem almanız gerekiyor. Binanızın depremde hasar almasını ya da minimum hasarla atlatmasını sağlamak için.
0: Hocam şimdi tabii kentsel dönüşüm çok önemli başlığımız. Riskli olduğu bilinen bazı binalar da var. Evet, biz bunu vatandaş olarak çoğu zaman dışarıdan anlayamıyoruz ama bazı binalar hani gözle görülür bir şekilde çatlakları görebiliyoruz. Şimdi tabii ki her çatlakta binanın çok yüksek derecede sıkıntılı olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Ama kentsel dönüşüm için baktığımızda da hani yıllarca da tamamlanmayan bazı süreçler oluyor. Buradaki engeli soracağım ben size. Prosedürlerden mi bahsedeceğiz? Mülkiyet anlaşmazlıkları mı? Finansman mı? Hani uygulamadaki sorunlar mı? Neden bu kadar uzun süremizi alıyor kentsel dönüşüm uygulamaları?
1: Ya süremizi çok fazla oluyor. Önce şunu bahsetmek istiyorum Canan Hanım. Durum nedir? Hani binalarımızın şu anki durumu nedir? Olası bir depremde hasar alır mı almaz mı kısmında Maraş depremlerinde yine örnek vereceğim. Hasar alan binaların %75'i, %70'i 99 öncesi yapılardı. Aslında bizim için 99 öncesi yapılar deprem açısında hasar alması yüksek olan yapılar. Bunun nedeni de hem bu yapılarda zemin iyileştirilmesi yok, hem üst yapıda hazır beton teknolojisi 99'dan sonra geldiği için çoğu elle döküm beton imalatı yapılmış, nervürlü demir danotalar kullanılmamış ve depremde en çok yapıyı hasar almasını etkileyen parametrelerden bir tanesi binaların içindeki perde sistemler. 99 öncesi yapılarda da bu perde sistemler yeterli düzeyde olmadığı için depremde 99 öncesi yapıların hasar alma riski oldukça yüksek. Bu ülke geneline baktığınızda da 99 öncesi çok ciddi bir yapı stoğumuz mevcut. Bu da aslında bize olayın boyutunu ve olası bir depremde ne kadar hasar oluşabileceği ile ilgili bilgi veriyor. O yüzden biz aslında baktığımızda gözle çoğu binanın depremde yıkılıp yıkılmayacağı, hasar almayacağını tecrübelerimizle, bilgilerimizle söyleyebiliyoruz. Aslında çoğu illerde de işte özellikle Marmara ilinde çok ciddi araştırmalar yürütüyoruz. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi büyük şehirlerde çok ciddi depremle ilgili hasar alabilecek binaların olduğunu ve hasar düzeyinin yüksek olacağını öngörüyoruz. Burada da vatandaşlarımızın bilinçli olması çok önemli. Maalesef burada en büyük eksiğimiz vatandaşımızın depreme karşı yeterli bilince sahip olmaması. Burada da bir deprem yaşanıyor. Önce bir dikkat ederseniz bir psikolojik durum söz konusu oluyor. Vatandaşlarımız korku ve paniğe sebep kapılıyorlar. Bu panik, endişe ya da mevcut durumlar belli bir süre sonra kayboluyor. Unutuyoruz. Ta ki bir sonraki deprem olana kadar.
0: Maalesef.
1: Yani bu bilinci sürekli taşımadığımız için depremle ilgili bilinç oluşmuyor. Bu kentsel dönüşümde de bu bilinç oluşmadığı için vatandaşlar önce can güvenliğinin dikkate almıyorlar ve ekonomik nedenlerden dolayı işte kentsel dönüşüm süreçlerinde daha çok ekonomik kaygılar, işte bir dairesi olan kişi iki daire istiyor veya
0: metrekare anlaşmazlıkları.
1: Evet, metrekare anlaşmazlıkları çok oluyor. Biraz daha ekonomik ticari boyutunu ön kısmı tuttukları için bu süreçlerde ilerlemekte zorlanıyorlar. Ama dediğim gibi can güvenliği ya da can kaybının önemli olduğunu dikkate alsalar belki bu süreçler daha hızlı bir şekilde ilerler.
0: Şimdi vatandaşın bilinçli olması gerektiğini söylediniz. Bu konu en önemli konumuz olarak masada duruyor. Ama siz şimdi bir binaya baktığınızda işin uzmanları olarak hani risk var mı yok mu anlayabiliriz de dediniz ama vatandaş olarak bunu her zaman anlayabilmemiz tabii ki mümkün değil. Bu riski nasıl anlayacak? Nerelere başvuracak vatandaş? Yol haritası çizebilir misiniz?
1: Şimdi riski şu şekilde anlayabilir. Bazı binalarda biraz önce de sordunuz, ona da cevap vermiş olalım. Bazı binalarda çatlaklar oluşabiliyor dönem içerisinde. Bu çatlakları neden kaynaklandığını vatandaşımız bilemeyebilir.
0: Evet.
1: Bu bununla ilgili bir yetkili uzmana başvurması lazım. Bunun için de bir inşaat mühendisi tarafından binasının değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer binasında çatlak ya da benzeri durumlar söz konusu ise bu çatlakları neden kaynaklandığının önce tespit edilmesi lazım. Çünkü çatlaklar birçok nedenden kaynaklanabilir. Ya zeminde bir çökme olmuştur, deformasyon, ya binanın yakınında bir kazı yapılmıştır, bundan olmuştur veya binanın kolon, kiriş ya da taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem vardır, bundan kaynaklanmıştır. Önce bunu net olarak belirlenip risk teşkil edip etmediğinin belirlenmesi lazım. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımız gerekli duruma başvurabilir. Binaları nasıl sorgulayabilirler? Bununla ilgili de iki tane yol haritası var. Bir tanesi deprem performans analizi dediğimiz yöntem. Diğeri de riskli yapı analizi. Şimdi vatandaşlarımız burada bazı şeyleri karıştırıyorlar. Hani iki tane analiz yöntemi birbirinden farklı. Riskli yapı analizi bakanlık

0: ilgilendirdiği firmalar veya üniversitelere başvurarak binanızın depremle ilgili değerlendirmesini isteyebiliyorsunuz. Burada da geliyorlar, biraz önce bahsettiğim gibi binanızın bir görsel değerlendirmesi, zemin etüdü, binadan alınacak testler ve deprem analizleri yapılıyor. Deprem analizleri sonucunda da size bir rapor sunuluyor. Diyor ki binanız bir depremde hasar alabilecek düzeydedir. Ve bu hasar güçlendirilebilir niteliktedir veya güçlendirilemez durumdadır diye bir rapor. Yani bu raporda bu güçlendirilip güçlendirilemeyeceği ilgili bilgi de size sunulmuş oluyor. Hı hı. Siz buna göre de binanızı görmüş oluyorsunuz. Hani depremde benim binam hasar alır almaz. Hasar alırsa da ne yapmam gerektiğiyle ilgili aslında yol haritası için bir başlangıç adımını atmış oluyorsunuz. Aslında vatandaşlarla yaptığımız sohbetlerde çoğu kişi binasına ya da zeminin kötü olduğuyla ilgili çok değerlendirme yapıyor. Ama bu bir tespit, bir rapor, bir analize dayanmadığı için net bir şekilde elinde bir veri olmuyor vatandaşın ve reaksiyon almasında da zorlanıyor. Yani bir vatandaş bunu yaptırdığı zaman ister istemez psikolojik bir baskı oluşuyor vatandaşta. Binam riskli ve depremde yıkılacak. Ben bu süreci hızlandırmam gerekiyor. Bir an önce bu süreci hızlandırayım. İşte kentsel dönüşümde de bu deprem performans analizleri büyük öneme sahip. Eğer de bunun olarak bir kentsel dönüşüme gidilmesi durumunda durum bu. Yani vatandaşlar açıklarken de analizlerde binanız riskli ve bunun sürece girmesi gerekiyor diye belki kurumlar ya da belediyeler bununla ilgili daha hızlı reaksiyon alabilirler. Ama bir deprem performans analizi yapılmadan bir kentsel dönüşümü başlatmak istediğinizde burada işte vatandaştan dirençle karşılaşabiliyorsunuz. İşte farklı sorular geliyor. Buraya niye kentsel dönüştürmek yapmak istiyorlar? Acaba farklı bir düşünceleri mi var? Evet. Farklı bir yaklaşımları mı var gibi farklı işte durumlarda söz konusu olabiliyor. O yüzden biz diyoruz ki bu afetle ilgili kısımda her şeyin rapor, analiz, test yöntemleriyle belirlenip net bir şekilde durumun ortaya konması lazım. İkinci aşamada kentsel dönüşüm senaryolarının oluşturulması gerekiyor.
1: Hocam siz anlatırken şu da aklıma geldi. Şimdi doğru planlama, doğru teknolojiyle işte yumuşak bir zemine bina yapıldı. Ama şöyle bölgeler var. Mesela burada yapılaşmaya sınır koymak gerekir. Bu binaya, bu zemine hani bu kadar bina olmaz. Ya da belki burada yaşam bile olmaması lazım ama hani binalar dikilmiş. Var mı öyle zeminler? Ya istediğiniz kadar iyi bina, iyi temel yapın dediğimiz noktada.
0: Şimdi de yine Marmara bölgesinden örnek vermek istiyorum. Bursa zemin açısından en kötü illerden bir tanesi. Ben Bursa'yı daha çok Hatayeli'ne benzetiyorum zemin özellikleri açısından. Yine Kocaeli oldukça riskli zemin açısından. Balıkesir riskli, Yalova çok riskli alanlar. Ya bunların zemini gerçekten kötü. Olası bir depremde de hasar alabilecek yüksek riskli iller arasında. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da Asya yakasının zemin özelliklerinin daha iyi olduğunu gösteriyoruz. Yani kayalık zeminler oldukça fazla. Avrupa yakasında da işte sahil bölgesi, Haliç, Zeytinburnu'nun sahil bölgeleri, Büyükçekmece, Küçükçekmece'den Avcılar'a kadar giden bölgede de zemin kötü. Yani burada da hasar alabilecek bölgeler bunlar. Zemini kötü olduğu için buralarda deprem etkisini daha fazla hissedecek yapılar. O yüzden bu zemine uygun yapı yapmanız lazım. Yani her zemine eğer yapı yaparsa bilirsiniz, inşaat mühendisi şöyle bir durum söz konusudur. Zemini kötü olan yerlerde az katlı yapılar depremle uyumlu çalışır. Zemini kaya olan bölgelerde de çok katlı yapılar zeminle uyumlu çalışır. Yani bir kayalık zemine çok katlı yapı yaptığınız zaman depremle uyumlu çalışır. Alüvyon, yumuşak ya da sıvılaşabilir bir zeminde de az katlı yapılar depreme kolay bir şekilde zemin iyileştirmesi yapıldığı atlatabilir. O yüzden o zemine uygun yapıyı yapmanız lazım ama maalesef kimsede bu bilinç yok. Şimdi deprem bölgesinde çok çalışma yaptığımız için mesela yumuşak bir zemin olan bölgede yaptığımız çalışmada altı katın üzerinde hep yapılan analizlerde bizim problem çıktığını gördük ve tespitlerimize de altı katın üzerindeki binaların hepsi yıkılmıştı alanda. O yüzden zemin özelliklerine göre yapı yapmanız lazım. Yeminiz problemliyse buna göre yapı yapmanız lazım. Tabii akıllara şu soru gelebilir. Ben alüvyon zemine ya da sıvılaşabilir zemine çok katlı yapı yapamaz mıyım? Yaparsın ama üst seviyede bir önlem alman lazım. Yani hem zemini bu etkiyi sönümleyecek şekilde iyileştirme yapman lazım. Hem de üst yapıyı çok düzgün bir şekilde tasarlaman lazım ki bu zeminin olumsuz etkisini sönümlesin. Bu yüzden de biz diyoruz ki hani mümkünse alüvyon zeminlerde az katlı yapı yapılması bizim için daha depremle uyumlu çalışması açısından önemli. Kayalık zeminlerde yine çok katlı yapılaşma yapabilir. Yani bu da aslında bir hesap kitap analize dayanıyor. Hangi zemine nasıl yapı yapılacağı ile ilgili.
1: Kesinlikle öyle hocam. Şimdi işin biraz teknik kısmını soracağım. Burada da izleyicilerim

0: dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde en azından bir bilgi vermek amacıyla şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi zayıf veya işte yumuşak zemin dedik. Sıvılaşma riski taşıyan zeminlerde hangi iyileştirme yöntemleri kullanılabilir? Bir zeminin iyileştirilmesi için hangi durumlarda da yeterli olmayabilir? Ona da sizden bir yanıt istiyorum.
1: Evet, şimdi iki zemini birbirinden farklı. Onunla ilgili kısaca zeminlerle ilgili bilgi vereyim. Sıvılaşabilir zeminde genellikle kum, silt ya da granüler zemin dediğimiz zeminlerde gevşek yapıdaysa, yeraltı suyu varsa deprem anında bu zeminler vatandaşın anlayacağı bir dilde anlatacak olursak sıvı gibi davranıyor. Yani evet. Üzerinde yük taşıyamaz vaziyete giriyor. Nasıl denizin üzerinde gemiler yüzer vaziyette, zeminde de binalar yüzer vaziyete geliyor ve binalar olduğu yerde yan yatma davranışı ya da bina zemin içine gömülme davranışı sergiliyor. Yani yükü taşımıyor artık zemin. Hı hı. Zemin sıvılaşması bu. Yumuşak zemin bundan biraz daha farklı. Yumuşak kil dediğimiz malzeme var. Bu deprem etkisini büyüterek yapıya etki ediyor. Yani mesela bir bölge bir birimlik deprem yükü geliyorsa bu yumuşak kiliniz varsa 3-4 belki 5 kat yapı hissediyor bunu. Daha fazla da yapıya yük bindiriyor. Bu da yapının hasar almasını sağlıyor. Mesela Hatay'ın Asi Nehri'nin kenarına doğru düz yapılaşma kalmamış deprem sonrası dikkat edecek olursanız. Burada yumuşak zeminler ağırlıklıydı ve deprem etkisi çok şiddetli hissettiği için yapılar yıkıldı.
0: Evet.
1: Yumuşak zeminde aynı zamanda da zeminde aşırı bir deformasyon oluyor. Yani bir deprem olduğunda yatay ve düşey yanında 40-50 santimetreye varan hareketler söz konusu. Yapı bunu karşılayamıyor. O yüzden de zemin iyileştirmesiyle bu zeminin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak istiyoruz. Zemin iyileştirmesi de birçok yöntem kullanılıyor. Burada işte kazık bir yöntem, jet ya da DSM yöntem ya da farklı yöntemler de var. Bunlardan bir tanesi kullanılabiliyor. Burada da yeni yapılacak yapılarda yaklaşım farklı oluyor ya da bir mevcut yapı yapacağınız zaman durum farklı oluyor. Yeni yapılacak yapıda işleminiz daha kolay. Üzerine herhangi bir yapı olmadığı için makine rahatça gezebiliyor ve birçok tekniği burada uygulayabiliyorsunuz. Ama yeni bir yapı yapılacağı zaman yapının bodrum katına ya da alt katına her makine giremiyor. Yani içeride rahat çalışamadığı için daha sınırlı oluyor. Buradan da bizim kendi üniversite ve çeşitli kurumların, TÜBİTAK'ın desteğiyle, bakanlığın desteğiyle geliştirdiğimiz bor katkılı bir zemin enjeksiyon malzemesi var. Hı hı. Bu malzemeyi biz Japonya'dan oradaki uygulanan tekniklerden aldık. Yani burada onlar zemin sıvılaşmasıyla ilgili çok uğraştıkları için bu tekniği çok kullanıyorlar ve çok etkili. Biz de bunu aldık. Yerli ve milli şekilde onların kullandığı yöntemi biz kendi malzemelerimizle
0: bor zaten önemli katkısı hemen Bursa'nın komşusu Eskişehir.
1: Evet, yani bunu alarak kendimiz geliştirdik. Bu malzeme sıvı gibi, yani su gibi, hı-hı, bir malzeme gibi düşünün. Belli bir süre sonra katılaşıyor, jelleşiyor ve katı bir form alıyor. Bu süreyi çok kısa tutabiliyorsunuz. Yani 5 dakikada katılaşıyor. Bu ne anlama geliyor? Biz zeminle bina içinden küçük delikler açıyoruz. Temelin içinden. Temeli zarar vermeden o temelin içinden donatı tarama cihazıyla tarama yapıyoruz. İki tane demirin arasına gelecek şekilde küçük delikler açıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru enjeksiyonu vererek uygulamayı yapıyor. Burada malzeme zemin içindeki boşluklara yerleşiyor ve belli bir süre katılaşıyor. Bunu temelde belli aralıklarla yapıyoruz ve iyileştirme işlemini sağlıyoruz. Burada ne oluyor? Temelin oturduğu bölge belli bir derinliğe kadar sertleşiyor ve neredeyse kaya formuna dönüşüyor alt kısmı. Böylelikle de zemin sıvılaşmasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani binaları bu şekilde kurtarabiliyoruz. Gemlik'te, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bununla ilgili bir arazi çalışmasını tamamladık, evet, TÜBİTAK'la beraber. Bir tane de mevcut binanın içinden uygulama yaptık ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğini gördük. Diğer malzemelere göre de çok avantajlı. Mesela bir çimento bazlı malzeme kullandığınızda genellikle zemin iyileştirmesinde hep çimento bazlı malzemeler vardır. Çimentonun bir katılaşma süresi var. Yani 18 ile 24 saat arasında katılaşıyor.
0: Evet.
1: Bu bor katkılı malzeme çok kısa, yani daha enjekte olurken katılaştığı için hızlı katılaşma sağlıyor. İşte yeraltı suyu varsa burada yeraltı suyuna karışmadan çok hızlı bir şekilde reaksiyon alabiliyorsunuz. Yine yeraltı suyu varsa bu akış halindeki yeraltı suyunu kesebiliyorsunuz. Yani birçok avantajı var. Dediğim gibi mevcut binalara da böyle içeriden müdahale ederek depreme uyumlu hale getirebiliriz. Yani binayı hiç yıkmadan kurtarabiliriz. Çünkü bu bir milli servet.
0: Evet.
1: Binayı yıkıp yaptığınız zaman hem zemin hem üst yapısı bir maliyet doğduracak. Bazı binaların üst yapısı çok iyi olduğu için yapılar buna müsaade edecek. Burada da dikkat etmemiz gereken unsur 2007 yılı ile 2018-2019 yılları arasındaki yapıların üst yapıları iyi nitelikli olan çok sayıda yapı var. zemin iyileştirmesi yapılmamış olan çok yapı var. Çünkü zemin iyileştirmesi kavramı tam olarak 2018 yönetmeliğiyle, deprem yönetmeliğiyle girdi ve 2019 yılında uygulanmaya başladı. Aslında biz ciddi zemin iyileştirmesini 2019 yılından itibaren uygulamaya başladık. Burada da yine bahsettiğim gibi 2007 ile 2018 yılları arasında çok fazla yapı var. Bu yapılarında da zemin sıvılaşması ve yumuşak zemin olan bölgelere oturuyor. Üst yapılar iyi, zeminler kötü. Burada da bahsettiğim gibi zemine yapacağınız müdahalelerle zeminde de depreme hiç bina yıkmadan depreme uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu da bir kentsel dönüşüm senaryosu. Yani kentsel dönüşümde yapıyı yıkıp yapmak bir senaryodur. Ya da yapıyı olduğu yerde güçlendirmek ayrı bir senaryodur. Bu da yine mevcut bir yerde yapıyı yıkmadan onu da deprem uyumlu hale getirebilirsiniz.
0: Evet hocam, son 1-2 dakikamız kaldı. Yapay zekayı soracağım burada da size. Bu yeni teknolojiler inşaat sektörünü nasıl değiştiriyor diye sormak istiyorum. Yani burada herhangi bir yapının da oluşacak hasarın önüne daha erken geçmemize sebep olur mu yapay zeka?
1: Şu an yapay zeka çok gelişmiş durumda. Özellikle bina statik açısından daha çok mimari ve diğer kısımlarda çok fazla kullanılıyor. Yani bir binanın iç kısmını yapay zekaya attığınızda, bunu restorasyon ya da mimari ince malzemeleri yerleştir dediğinizde çok hızlı bir şekilde yerleştiriyor. Statik açıdan ya da zemin açısından da yavaş yavaş gelişiyor. Ama dediğim gibi biraz tecrübe, yani yapay zekanın bununla ilgili gelişmesi gereken belli bir süreç daha olduğunu düşünüyorum. Yani şu an onunla ilgili çok net bir değerlendirme yapamıyor yapay zeka. Ama önü açık, sürekli veri ve bilim geliştiği için yapay zeka zamanla görsel anlamda değerlendirmeler de yapabilecektir. Bizim için görsel anlamı dışında bir önce de bahsettiğim analiz ve testin yapılması gerekiyor. Yani analiz ve aslında tahliller, binayla ilgili tahliller bizim binanın ana durumunu belirleyen parametrelerin en başına geliyor. Yani bu tahliller olmadan %100 şudur budur net bir bilgi sunamıyoruz. O yüzden yapay zeka da gözlemsel bir değerlendirme yapacaktır ama dediğim gibi özellikle mimar ya da diğer kısımlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum yapay zeka.
0: Profesör Doktor Eyüphan Avcı, teşekkür ediyorum ben konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Vatandaşın da bilinçlenmesi açısından söylediğiniz her cümle altın değerindeydi diyeyim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de AS TV ekranlarında reel sektörle karşınızdaydık. İnşaat mühendisliği deprem gerçeğimiz, vatandaşın izlemesi gereken yol, bina güçlendirilmesi ve hatta zeminin önemine dair konuştuk. Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız programda bugün de süremizin sonuna geldik. Tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.
1: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
2: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: aracılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı. Right.

0: fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsın.

Çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplerim.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka.

0: sana kaçar yine deli aklım beni.
1: Bursa Radyo F.